0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: risa y yo la mazé.
1: Radyo City sunar. Saat 5.
2: Sayın sürücüler, lütfen okul önlerinde aracınızı daha yavaş ve dikkatli kullanın.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 11 Ağustos 2026 günlerden salı, bugün haftanın ikinci gününde, ikinci çalışma gününde. Günün keyifli şarkılarıyla ben Tümer Kaan Söğütlü yine 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteyim. Herkese muhteşem bir gün diliyorum değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla 120 dakikaya yakın burada olacağız.

Güne dair en sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 günlerden Salı, bugün haftanın ikinci gününde günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Efendim, ne İzmir ne Antalya, Almanya'dan bile gelen var, nüfus 3'e katlanıyormuş. Bu bölge ne Akdeniz'de ne Ege'de yine bir sahil kasabası. Nereden bahsediyoruz efendim? Türkiye'nin en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Sakarya'nın Karasu ilçesi yaz sezonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan bir diğer noktaymış. Yeni yaz destinasyonu diyebilir miyiz Karasu için? Yaz sezonunda ilçe nüfusunu yaklaşık 3'e katlayan tatilcilerin sahili doldurduğu anlar havadan da görüntülenmiş. O görüntülerde haber sitelerinde epey paylaşılan görüntüler arasında yer alıyor. Bugünlerde değerli dinleyenler, günün güzel şarkıları sizlerle olsun. Keyifli bir müzik aramız var. Sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifli şarkıları dinlemeye eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Araç sahiplerini ilgilendiren Ağustos tarifeleri açıklanmış. Otomobillerinde beni dinlemeye başlayan ya da devam eden dinleyicilerimiz için hatırlatalım. 3 büyük şehirde zorunlu trafik sigortası primleri basamaklara göre değişirken en yüksek tutarın 57.213 lira olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara için bahsediyoruz. Tabii bu en yüksek rakam, bir kez daha altını çizerek hatırlatalım.

0: vay haline.
1: Günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. 11 Ağustos bugün, Ağustos ayı için araç sahiplerini ilgilendiren sigorta primleri açıklandı dedik değerli dinleyenler. Açıklanan rakamlara şöyle bir bakalım. İstanbul için içten yanmalı otomobiller için Ağustos ayında 0. basamakta bulunan sürücünün ödeyeceği azami prim 57.213 lira olarak belirlenirken 8. basamakta olanlar için rakam 9.535 lira olmuş. Böylece İstanbul'da 0. basamakla 8 basamak arasındaki fark 47.678 liraya kadar ulaşmış. Ankara'ya bakalım. Ankara'da Ağustos ayı azami primleri 0 basamak için 55.594 lira, 8. basamakta ise 9.266 lira olurken diğer bir mega kent İzmir'de ise 0. basamak 53.974 lira, 8. basamaksa 8.996 liraya kadar düşmüş.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Üç büyük şehrin değerli dinleyenler, Ağustos ayı sigorta rakamlarından bahsettik sizlere. Araçları başında beni dinleyen dinleyicilerimiz için aktarmıştık. Üç büyük şehirde en yüksek tutar 0. basamakta görülürken en düşük azami prim 8. basamakta bulunuyor. 0. basamakta İstanbul 57.213 lirayla ilk sırada yer alırken İzmir 53.074 lira ödedi. 974 lira ödedi, özür diliyorum. Tabii zorunlu trafik sigortasının yenilenme tarihinin geçirilmesi halinde de araç sahipleri açısından ek maliyetler ortaya çıkıyor. Buna çok dikkat edin. Poliçenin yenilenmediği her 30 günlük dönem için prim tutarına %5 oranında sür prim uygulanıyormuş. Gecikmeye bağlı bu ek ödeme toplamda %50'yi de aşamıyor, hatırlatalım. Sürücünün risk basamağının sıfıra gerilemesi de primin yükselmesine neden oluyormuş. Yani bir sürücünün birinci basamakta bulunduğu yıl içerisinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve bu kazalar nedeniyle sigorta şirketinden tazminat ödenmesi halinde 0. basamağa düşmesi söz konusu oluyor. En riskli grup olarak değerlendirilen bu basamakta zorunlu trafik sigortası primine %200 oranında sür prim uygulanıyor.

Güneyda'yı en sevdiğiniz şarkılar festivalde birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 günlerden salı bugün değerli dinleyenler. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Benzine bu gece yarısı itibariyle 2 lira 8 kuruşluk bir zam beklendiğini düşündü ve bu tutarın %25'i ÖTV'den karşılanacak dediği yaptığı açıklamada %75'i ise pompaya yansıyacakmış. Buna göre pompaya yansıyacak zam 1 lira 56 kuruş ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz İran Savaşı başladıktan sonra ÖTV'den karşılanıyordu gelen zamlar, devlet tarafından karşılanıyordu tamamı, vatandaşlara yansıtılmıyordu. Ancak indirim geldiğinde ise eş zamanlı o kadar yüksek indirimlerin gelmeyeceği ve bu zararın o dönemde kapatılacağı söylenmişti zaten. Bugün indirim gelse de o net indirimleri zaten alamayarak bu durumu yaşamaya devam ediyoruz.

dünyanın farklı ülkelerindeki geleneksel lezzetleri değerlendiren Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi yemeklerini sıralamış değerli dinleyenler. Birçok lezzetimiz o yemek listesinde yerini alıyor. 12 yemek var o listede. Sizin favori Türk lezzetiniz hangisi? Kesin bu vardır dediğiniz bir yemek var mı bu listede mesela? Bakacağız birazdan, ayrılmayın efendim.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Geleneksel Türk mutfağının farklı bölgelerinde hazırlanan ekmek çeşitleri Taste Atlas'ın güncel sıralamasında bir kez daha dikkat çekti. Kullanıcıların verdiği puanlara göre hazırlanan listede en yüksek puanı alan ekmek gözleme olmuş efendim. Türkiye'nin en lezzetli 12 ekmeği efendim, bakalım mı? Usun, un, su, maya, zeytinyağı ve yoğurtla hazırlanan bir tür yassı ekmek olan gözleme zirvede yer alırken pide, lavaş, onu takip etmiş Ramazan pidesi yine bu listede var. Kayseri yağlaması, yufka, simit, çarşamba pidesi, bazlama, terme pidesi, cantık pidesi ve mısır ekmeği de bu listede yine yerini alan Türkiye'deki en lezzetli ekmekler sıralamasında karşılıyor bizleri değerli dinleyenler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

5 Ağustos 2026 Çarşamba gününde günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Berraklığın sırrı açıklandı dedik, daha sakin bir zihin için 4 yeni alışkanlıktan bahsediyorduk. Zorlukların da hikayenin parçası olduğunu kabul etmek çok önemliymiş efendim. Gerçek yaşamda insanlar çoğu zaman yaşadıkları sıkıntının içinde kayboluyor değil mi? Neden ben, bu ne zaman bitecek ya da bunu hak edecek, ne yaptım gibi sorular zihni de yoruyor. Bunun yerine yaşanan güçlüklerin de yaşamın doğal bir parçası olduğunu kabul etmek psikolojik dayanıklılığı arttırabiliyor. Çünkü insanı geliştiren çoğu zaman rahat dönemler değil, zor zamanlarda gösterdiği tavırmış efendim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Yaz aylarında serinlemek için her türlü yolu deniyoruz değil mi? Kıyafetlerimizi de yaz sıcaklıklarına uygun seçiyoruz haliyle. Parmak arası terlikler kavurucu sıcaklıklarda terleyen ayaklar için en güzel çözümlerden birisi efendim. Üstelik her sene yeni bir modeli karşımıza çıkıyor. Fakat parmak arası terlikler bir yandan da ayak sağlığına zarar verdikleri iddiasıyla kötü bir üne sahip. Peki uzmanlar ne diyor bu konuda? Pek tercih ettiğim mesela benim asla rahat edebileceğim bir terlik türü değil şahsen. Uzmanların görüşüne de bakacağız. Sağlıklı mı değil mi parmak arası terlik sevdalıları? Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

0: sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 690.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan iyi müziğin tadını çıkaran ve bizlere unutulmaz anlara yaşarken eşlik eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz değerli dinleyenler. Efendim, yarın hafta ortasında yine günün en keyifli şarkılarıyla sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerimizden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Güzel gün olsun, güzel bir salı günü olsun. Yine sıcak olacak, yine sıcak bir salı sabahı. 25 derece. Önümüzdeki saatlerde yağmur geçişleri olabilir diyor meteoroloji. Yani öyle bir ihtimal var. İnşallah güzel yağmur geçişleri olur. İnşallah böyle güzel güzel serinleriz. Güzel güzel serinleriz. Yani iPhone'un günü hava durumunda yağmur geçişleri olabilir demiyor. Bilgisayarda Asteniz Rocky gösteriyor. Bilemiyorum hangisi doğru. Ne olacak? Neyse. Havalar nasıl olursa olsun. Yeter ki bizim havamız iyi olsun. Yeter ki bizim havamız güzel olsun. Radyo City Radyo Terapi başlıyor. Başlıyor programı. Zeynep kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rıfat marketlere günaydınlar, şok fiyatlar, şok indirimler. Rıfat marketlerde gerçek lezzet, doğal katkısız, %100 pastörize inek sütü, Rodopi Lefkoteri 5.80, Rıfat marketlerde. 1001 ürün tek adres, 1001 çeşit lezzeti kaçırmayın. Tak orijinal paprika ve orijinal 1 euro paketi. Tuk bisküvi 1.90 lavaş kiri, doğal katkısız özel fiyat. Bunlar bakın hep marka. Kaçırmayın indirimleri, değil mi? Psahton portakal opita 3.90. Pagotto krema portakal opita 3.90. çeşitli lezzetlerde bu dondurmalar. Rıfat Market Sigorta Akyaki Kardiyes Apokotopulo %150 Niko Fresco Nostimo 1,5 euro paketi sevgili dostlar. 1,5 euro Serenata Gofret Krema Kakao 3,90. Teza Rıfat Marketlerde sinek ilacı sivrisineklere karşı yatak kunup ya kemiği geç 1,90. 1,90 duyuyor musunuz? Normalde 4-5-6 euro onlar sinek ilaçları. Elezim Extra Virgin Oil efendim 3 litresi 19,5 euro Rıfat Marketlerde. Rıfat Marketlerin indirimleri böyle güzel, böyle harika sevgili dostlarım. Neden daha günaydın demeden Rıfat Marketlerin ürünlerini saydın diyeceksiniz. Yeni göndermiş bana Rıfat Bey, Rıfat Ahmet. O yüzden çok indirimler olduğu için sabah sabah en incecik söyleyeyim dedim size. Günaydın mesajının arasına katıvereyim dedim. Rıfat Market, 1001 çeşit. Tek adres Adem Ömer. Adem abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimizi bir yuva kuralım. Ve Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Dartlı konuşturan pastane, Kafa Pastanesi'ne günaydınlar. Ahmet günaydın. Ahmet günaydın, Özkan abi günaydın, tüm ekibe günaydınlar. Hilmi Şerif günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nermin Beyhan günaydın, iyi yayınlar dilerim. Gürkan kardeş demiş günaydın. Nermin abla günaydın, Nermin abla günaydın. Aydın ablam günaydın, ablam günaydın, ablam. Necdet abi de günaydınlar. Gökhan Karali günaydın, Beter günaydın be Beter. Gürdan Sali günaydın dostum, korkma sana Beter demem. Ben Gökhan Beter ne Beter dedim. Günaydın. Radyo Terapi'nin güzel insanı demiş Leyla Aynur. Nasılsınız? Efendim günaydın. Günaydın Beya demiş Mehmet Oğuz. Günaydın Beya. Dubro Utro. Dubro Utro. Zülfiye Yılmaz. Yine Bulgaristan. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem Akraba. Davay na fresh. Davay na fresh. Davay, davay, davay. Gürkan günaydın dostum, müsait olunca bir arar mısın beni demiş Seden. Aba Seden, akşam niye aramadın? He? Ya da program başlamaz önce niye yazmadın? Yumurta kapılığa gelmişken, tavuk götüne gelmişken arayasın. Tam programa başladım. Yazıyasın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Programda başımı kaşırma zamanım olmuyor. Kuşlar gibi. Ya şeyim kaşınsa başım kaşıyamıyor. Amca biraz yumuşatarak günaydın de, desene bu ne mi demiş Gökhan Karayla. Ay günaydın, günaydın, günaydın. Ay günaydın kız, günaydın.
Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Kalimera, Yılmaz Karsım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. T7, günaydın. Belsin, günaydın. Tayfun.

Tayfun bizi yemeğe götür diyor. Bizi yemeğe götür abi diyor Tayfun. Ayarlarız dedim. Ne yapayım? Böyle başımdan savmak istedim de insanlarla olur ayarlarız diyoruz. Olur olmaz demeyeyim kimse. Herkes olur diyorum. Bizi yemeğe götür Gürkan amca diye insanlar. Öyle bir Hüseyin Agam'a günaydın. Halil Belginesin günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Hüseyin Bircan Kalimera. Bülent Yusuf günaydın. Alev Hasan günaydın. Güner abla günaydın. Güner abla Emin Ferioğlu günaydınlar. Mehmet Recep günaydın. Trakya'nın en kral, en karizmatik radyocusuna demiş. Ay çok teşekkür ederim ayol. Ayla Bayram günaydın. Saniye Mustafa günaydınlar. Özcan Hasan günaydın. Serdar Mehmet'e günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Taner Hasan günaydın. Sevim Boğazlı günaydın. Hayırlı işler dilerim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın benim güzel DJ radyocu Batu Taykan'ın sessizsin sen demiş. Erdal. Güleyim ben. Günaydın Erdal, günaydın Erdal, günaydın. Ben Batı Trakya'nın gülüyüm, çiçeğim. Number number radyosuyum ben, sen neredesin? Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Sinan Beysoft'tan. Sinan, günaydın. SPS Konsolosluk Antrentikar'a günaydınlar. Kimlik randevuları. Efendim, profesyonel şoförlerin, arabaların, kulmanların, kamyonların, dijital takometrelerinin çıkarılması işlemleri. Taftatan randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, kayık ruhsatları, teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödemesi, devlet harç bulu, basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SPS Consulting Entrentekar. Efendim yakın zamanda elektronik faturanızı ödeyebileceğiniz adres, durun bakalım 15 Ağustos falan geçsin. Şimdi bu hafta her yer kapalı, her şey etkin, herkes tatilde. Öyle hızlı iş olmaz. İşin değilse 6 ayda olur. Evet, SPS nerede? Otonuz 6, Gümrücüne'de. Gümrücüne'de hizmetiniz SPS Consulting Entrentekar. Entrentekar Consulting. Emre Semerci, Gürkan abi davay, Nazat demiş. Ne demek Nazat mı? Günaydın, günaydın Gürkan abi, çok selam demiş Hüseyin. Günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, Güllü Ahmetoğlu. Günaydın Gürkan demiş İsmail Emine Salih. Sizin radyodan size izin almadan günaydın dedim bu sabah ama mahkemelere vermiyorsunuz beni, bize fotoğrafı izinsiz kullandı diye. Günaydın, günaydın. Havlayan köpek ısırmazmış Yumuşak ben. Günaydın bre. Günaydın bre bro. Günaydın bre bro. Kuşlar gibi ikimiz bir. Cigara içen yaşlı dedeciler öyle. Sabahleyin öyle öyle astık biz de yaşlandık artık. akıl büyük zenginlik sevgili dostlar. Akıl büyük zenginlik. Bizim aklı kuç olanlar, siz de oturuyorsunuz beni dinliyorsunuz. Siz daha az deli değilsiniz. Ben deliyim, siz daha az deli değilsiniz. NBA sevgin günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın. Mustafa Mehmet, good morning kardeşim. Good morning. Seni gördüm aklıma şey geldi. Gene Sefo bileti vereceğim Salih bugün. Salih bugün Sefo'dan bilet vereyim. Sefo konserine bilet veriyorum. Sefo'nun konseri var sevgili dostlar. Nasılmış, neymiş olsun, nasılmış o konser derseniz. İşte normal Sefo geliyor. My Club'a geliyor. 23'ünde geliyor. My Club, Sefo. My Club. Ön satış 30. Kapıdan biletleri alırsanız 35. Benden alırsanız bedava. Sen hiç aşık olmadın. Hacılara, hocalara, papazlara, onlara yine iyice bedava vereyim. Size de bedava benden alırsanız. Beğenip de koymuşsun, ne güzel, çok sevindik demiş. Estağfurullah demiş, ne mahkemesi demiş. İsmail Emine Salih, kolay gelsin o zaman. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Allah çatıda, Max Aydan olsun, Max Yoğurt olsun, Max Lata çeşitleri olsun. Max yurt olsun. Max cacikaki macikaki. Melican o salataki.

0: Μασάς Επλούσιος και Διάσημος στη Μύκονο. Με κάλεσαν σε γιοτ 4 ώρα το πρωί. Demiş bir masör. Masaj yapmaz daha 4'te çalmışlar adamı. Mikonos'ta zenginler. Masaj yaptırmak için saat 4'te. Bodrum dayım. Adamda daha çok güreş tipi var. Masör tipi yok bunda. Bu adamı saat 4'te çaldıklarına göre iyi güreş tutuyor herhalde bu adam. Biz Bodrum'dayım sen Allah. Aa, zincirleri de masaj yapıyor herkese. Ya adam zenciyi tutmuş güreşir gibi. Aa, boynunu çekiyor havlulan.
1: Biz bu kaktüsü.
0: Masaj yapılıyorsunuz ki diyorsunuz değil mi? Konu mekanizan seyiyot. Mia me pende toprağı. Έχω κάνει μασάζ σε πολλούς επιχειρηματίες και διάσημους του Hollywood. Demiş adam.

Έλα πάμε με Γιορτζίνο, φράπε. Φανταστικ. Φανταστικ Γιορτζίνο, hang στην κουζέλη. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα, ρε αγόρι μου. Αμέτ. Με μέτρου σε ένα καμά. Γκουνάιντον, γκουνάιντον, γκουνάιντον, γκουνάιντον. Ερκάν Τσαβούσαλη. Κραλ, γκουνάιντον, οι προγραμμάρ δίρεμ δεμίσ. Κραλ. Çarşamba günü programı mı çıkaracaksın? Çıkacaksın Halit abi. Bak Halit abi sana zor sorular soruyor. Şey misin? Hazır mısın? Halit abi sormasa ben geleceğim soracağım. Ben hem soracağım hem 50'ye bir sorar ki insanlara. Heyecanlansınlar, yanlış cevap versinler ya da doğru yalan söyleyemesinler diye. Sorarken 50'yim de dizlerine. Günaydın. Günaydın. Cips Dekor ekibinden tüm çalışanlara kolay gelsin. Hayırlı haftalar gideriz demiş Emre Küçük Cips Dekor. Siz benim bir zamanlar sponsorumdunuz değil mi? Ben okudum, unuttum sizi. Ondan Cips Dekor okudum onu. Osman. Dur Osman'ı çıkarayım. Mustafa Zengin. Furnoz günaydın aga. Günaydın Cips Dekor, günaydın. Ne zaman sponsor olacaksınız siz bana ben? Çok zor durumdayım. Hiç paracım kalmadı. Sponsora ihtiyacım var. Cips Dekor.

0: kesmezse programda olacağız. Sıkıntı yok. Buyur sen de gel. Yalan dolan yok. Dün ne istek bugün de. Dün ne istek bugün de oyuz. Sevgiler saygılar demiş Erkan. Sevgiler saygılar. Ben zaten o konuların hiç içinde değilim. Hiç bilmiyorum. Bilmediğim şeye de burnumu sokmam. Deliyim ama o kadar delim. Bu ne? Yaz tatilinde ben.
1: Evdeyim. Nerede olabilirim? Evdeyim. Başka nerede
0: olabilirim?
1: Evdeyim.
0: Evdeyim bari. Nerede olacağım? Yaz tatilinde. Ha? Herkes tatile gidiyor. Ben nerede olacağım? Evdeyim. Yer sileyim. Çamaşır asayım. Bulaşık yıkayım. Yemek yapayım. Mar evdeyim. Nerede olacağım? Evdeyim bari. Sen Bodrum'da mısın? Allah seni...

0: evdeyim, evde nerede olabilirim? Evdeyim. Evdeyim, başka nerede olacağım? Evdeyim işte, evde, evde, evdeyim. Evdeyim, evdeyim, evde.
1: Mümkün müdür esmeri sabah sabah.
0: Evdeyim,
1: evde nerede olacağım? Evdeyim, evdeyim, evde. Evdeyim işte, evdeyim. Evdeyim. Cam seriye, yemek yapıyor. Çamaşır seriye, yer seriye. Nerede olacağım, evdeyim? Feruk Ambe, günaydın ağabey. Günaydın. Tütünler boyuna içmiş Feruk. Tütünler boyuna içmiş.

Günaydın abim, hayırlı sabahlar. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. Günaydın İlyas. Nasıl geçti yolculuk? Menis pükkanı. Evdeyim var, evdeyim mi evdeyim? Herkes tatilde, ben evdeyim var. Nerede olacağım? Günaydın ben boş. Sen neredesin İlkan? Ben evdeyim. Nerede olacağım bari? Günaydınlar. Haplarımı içmedim, yemin ederim içmedim. Haplarımı içip geliyorum. Bir avuç hapım var benim.

0: bozma.
1: Niye ses yokmayın be İlyas? Bozulmamış modda attılar onlar şeyden de. Bunlar pralinadandı. Mert yapıyor onları Mert. Mert. Neden aldın hadi evde Jessica'sini Mert? Almış evde Jessica'sini bizim Mert. Çok güzel olacak çikolatalılar. O şeyler. Ne onların adı? Onlar çok seviyorum ben onları. İlyas afiyet olsun. Sünnetçi kestiği bütün parçaları biriktirmiş. Emekli olduğunda bütün parçaları alıp bir dericiye götürmüş. Bana bundan çanta yap demiş bunlardan. Derici bir haftaya gel al demiş. Bir hafta sonra gittiğinde adama küçük bir cüzdan verince adam şaşırmış. Ne yani? Yılların emeği küçük bir cüzdan mı demiş. Derici gülerek öyle olduğuna bakma demiş. Okşayınca valiz doluyor demiş. Gürdal yollamış bu fıkrayı bana. Ay katıldım gülmekten. Ben bir komotini bir dokuz bir dokuz bir komotini. Nerede olacağım var demiş İlkan. Günaydın Gürkan demiş. Sabah Hanım günaydın günaydın günaydın günaydın. Elif. Sen tatile gitmeyeyim misin ben sevgili diyetisyenim? Akşam gene yemeğe gittik çatlayana kadar yedim. Çatlayana kadar yedim gene Ayşem çatlayana kadar yedim. Bugün şimdi bütün gün kendimi diyete çekeceğim. Sadece protein alacağım azıcık da karbonhidrat. Enerjim tükenmesin diye. Ne yapacaksın? Dün yediğimin şeyini bugün şey ettireceğim. Elif Berosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniz olsun. Bana kilo verdiren, beslenmesini öğrettiren isim size de öğrettirsin. Elif Berosman, Alko Kontinüç'te, eski mahkeme binasının arkasında, sizin hizmetinizde. Uzman diyetisyen, 4 yıl okuduktan sonra 2 senede uzmanlığını vermiş. Ya. Günaydın Nerman'ın, Nerman Salihoğlu ablam hoş geldin. İrfan Topal abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Özcan Semerci, anacım tütünleri. Nerede olacağım ben? Tütün tarlasındayım diyorsun öyle mi Özcan? Tütün tarlasındasın. Anna, bunlar çok çok kırmak istiyor. Çok da güzel tütünler maşallah. Tütünler gel kır beni diyorlar. Vallahi ya. Günaydın Özcan'ım, günaydın, kolay gelsin. Arabayı yıkamak mı güzel? Yoksa tütün kırmak mı? Onlar bir hafta kapalı biliyorsunuz. Sultan Afro. Radyoda yayın yok diyor Alimoğlu'na. Ama bu bana 11 Ağustos şakası olmasın. Ben 11 Ağustos şakası yapmayasınız bana. Var radyoda yayın. Ha, vericilerde elektrik yoktu, onu bilemem. Hatice abla yayın var mı radyoda, günaydın.

Gürkan'a dinleyen insanların hepsi internetten dinliyor. Günaydınlar, selamlar Gürkan demiş. Fadil Erhan, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Çok kötüyüm aga. Bir ne yapıyorsun kardeşim bile demedin demiş Mustafa. Hayırdır? Mustafa Zengin Furnos ne oldu? Benim dediğime mi geldin yoksa? Ya pes mu söyle bakayım. İkisi de iyi abi demiş Özcan Severci. Özcan internetten dinliyorsunuz da şeyden mi? Radyodan mı? Radyoda yayın yok diyor bunlar. Ali Molla şaka mı yapıyor? Ne yapıyor bana sabah sabah şimdi? Sata paraketo sikostoton Ali. He Ali. Ha dinamisi paraketo sikosto Ali. Sabah sabah Ali veli kulakları küpeli. La Bottega del Caffè. Çok seviyorum bu sponsorumun adını. La Bottega del Caffè. Çok seksi ismi var. La Bottega del Caffè.

La Botica del Cafe, Gümüşhane Mehmet'in yeri. Scala Potamyaz'dan Taşyüz'den sevgili dostlarım. Güne taze enerji kahvaltı tabaklarıyla başlayın. Bugaça ile börekle başlayın. Geleneksel bugaçalar, krepler, kruvasanlar, kahve çeşitleri, tatlılar, dondurmalar. La Botica del Cafe, just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da. La Botica del Cafe. Ben internetten dinliyorum, radyoyu bilmiyorum demiş Özcan. Belki ben içerinin olduğu yerde elektrik kesilmiştir.

0: Hayır aga, işe girdim, ekmek dağıttım, para kazanayım, Taşus'a gideceğiz Hatim'le. Çok yoruluyum demiş Mustafa. Taşus seni aman o Hatim mi, Hatim midir nedir diye o kızın adı. O sana iyi yedi, paralıklarını iyi, anam bile söylemiş. Sen de anlamadın mı işi? Ha? Sen sakalım yok ya, beni dinleyesin yok. Sakal bırakacağım. Yok, söylüyorum hep, dinlemiyor kız onlar beni. Kız bunun paralarını çatır çatır yiyor göz göre göre. Ya borçlarım var demiş, borç da almış bunlar. Ha, yalan mı söyleyeyim? Anan da söyleye, sana anlamıyorsun, düşmüşüm bu kızın peşine. Allah'ım yarabbim. Sevgili dostlarım, devam edelim. Ve sadece cellato diyelim. Taşüz'de şey var, dondurma var. Drop Pastanesi harika dondurma yapıyor da biz Gümüşce'de kalanlar ne yapacağız? Biz Gümüşce'de kalanlar nereden dondurma yiyeceğiz diyorsanız, Gümüşce'de kalanlar sevgili dostlarım cellato yiyecek. Cellato.
1: Kızım seni alayım.
0: Cellato yiyecek. İstemem babacığım, istemem. Piyazda cellato. Dondurma salonu. Kasadonla aynı yerde. Harika dondurmalar. Cellatolar. Platyerini 8'de. Gümüşce'nin merkezinde. Piyazda cellato.

Özcan, öteki radyolarda var mı yayın? Ötekilende var mı? Yani sorun sadece bizde mi yoksa ötekilende de mi diye şey yapıyorum. Bakayım ben kameraya, rejin olduk yerde kameraya girmeye çalışayım. Girebilecek mi? Elektrik var mı yok mu kontrol edeyim. Rejin, evet, hemen vericilerin olduğu yerdeki kameralara girelim. Çevrim dışı. Elektrik yoktur vericide, elektrik yoktur. Yoktur. Günaydın abilerin bir tanesi, nasılsın bakayım, kolay gelsin işine demiş Nurgül. Günaydın Nurgül. Günaydın. Bomba salı sabahından, sıcacık bir sabahtan günaydın. Bir zahmet bakar mısın Balkanlardan ne zaman gelecek soğuk hava dalgası? Alın yazımız terlemekten silindi demiş Nida. Var. Bugün yağmur yağacak. Eper ister komeni vroki hareketi vroki. Nida. Bak ses. Ay kuşumu da çıkarmadım, unuttum bu sabah. Ay kuşumu da çıkarayım. Bakayım çıkarayım kuşumu. Kuş da öyle kaldı orada.

Mabel Matiz de Seda Sayan yeni şarkı mı yaptı? Ha? Mabel Matiz, Seda Sayan, Mabel Matiz, Seda Sayan. Seda Sayan, Tekir Yılmazlar var. Seda Sayan, Haleylim diye bir şarkı yapmışlar sevgili dostlar. Yepyeni, dün yapılmış bu şarkı. Bu gece düşmüş internete. Mabel Matiz, Haleylim. Klipte Seda Sayan da oynuyor. Dur bakayım nasılmış. Beraber dinleyelim bakalım. Haleylim, Haleylim.

deneyelim. Cebire Giriz'de her türlü mobilyayı buluyorsunuz. Oturma gruplarını buluyorsunuz. Koltuk takımlarını buluyorsunuz. Mutfak dolapları. Yılların tecrübesiyle Cevvelle Kids.com Kocaoğuz'un üst katında Line Astrom yataklarda %40'a varan indirimler Cevvelle Kids.com'da. Seden'de Seden'in eşi. Efendim dükkanı kapatma kararı almışlar. Dükkanı kapatma kararı aldıkları için Perihom tüm ürünlerde %40 indirim yapıyor. %40 indirimle tüm ürünler satışta. Perihom'da İskeçe'de pazar yerinin olduğu yerde Siras 3'te Perihom. Senden tarikat lideri falan olmaz ama madem gördün yağmur gösteriyor. Meteoroloji sen desene sevgili müritlerim, yukarısıyla konuştum, okudum, üfledim. Sizlere bugün bir serinlik getireceğim. Bu da benden sizlere hediye falan diyor Nida. Vallahi çok. Seni ben baş danışmanım olarak alacağım. Çok haklısın. Baş danışmanım olarak seni alacağım. Önce sana danışacağım. Sonra ötekilere.

Şimdi bu Mabel Matiz'i içeri çekmesinler gene. Gelin damat, damadın yanında Mabel Matiz duruyor. Baş koydum senden aynı yastığa, baş koyma yemin ettim diye. Tutuklamasın abi bunu. Bak topay gire bundan bak bak bak. Bak Mabel damadın yanında durmuş. Baş koydum senden aynı yastığa, baş koyma göz koydum sana diye damada bak.

Ne gömleği de mor. Mor gömleğin yakasına koca gidi kırmızı bir tane orkide takmış. Ama benim atı Seda Sayan geliyor şimdi. Baklava da yiyorlar. Düğün oluyor düğün. Bak Seda Sayan'ın dudakları bak. Ay dudakları yesinler Seda abi. Hep aynı dudaklar. Fabrikadan çıkma bu dudaklar. Durun şimdi bir şey oldu. Gelinin belası geldi şimdi. Ooo gelinin belası da Babel Matiz. Şimdi damat öyle ters ters bakıyor adama. Gelin eski sevgilisi geldi. Mafya babasıymış eski sevgili. Damat şimdi uçuyor. Uçuyor bak. Ama oynamaya başladı damat. Zeybek'e oynuyor damat. Tam nikah masasındayken eski sevgili geldi. Damat kalktı oynamaya başladı. Eski sevgiliye karşı. Kandım meşhulüne. Sayende aç oldum burada sokağında caddende sabrımın da sonu var bile. Çok güzel bir klip olmuş.

0: yanında yüzelim. Yüzelim güzelim. Yüzelim güzelim. Yüzelim ben açtınız prensim. Sen yağmur duası.
1: Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak.
2: Ne dedin?
1: Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin.
2: Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif Efendi tanınmış biri. Bundan evvel 9 köye yağmur
3: yağdırmış ya.
4: Yağdırması lazım. 50 bin lira ver.
2: En geç bu akşam sayende köye yağmur düşecektir.
1: Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmıyor.
0: Kemal Sunal'ın dediği oluyor. Yağmur yağmıyor. Yayın gittiydi, şimdi geldi attık demiş Ergin Kurcalı. Yaşa.

İlhan Solist hemen efendim Ali Molla'nın fotoğrafını çekmiş, arabasının fotoğrafını çekmiş, göndermiş bana. Sabah sabah hareketli galiba komutini. Emre, ne yazdın da sildin be? He? Ahmet Ömer Hasan, Gürkan abi bu Sefon'un biletleri için 3 günde 3 soruyu bilirsem 3 bilet mi alıyorum demiş Ahmet. Hayır be, öyle şey olur mu? Bir kere alıyorsun. Hep sana mı vereceğiz? Ne güzel şey. Ne güzel şey. Hayır be Ahmet. Ne, 3 kişi mi gideceksiniz konsere? Bana 60 euro verirseniz bir kişi bedavaya gelir. Veririm size biletleri. He? Yani girip konsere 90 vereceğinize bana 60 verin. 30 euro kendi çıkın. Nasıl? O zaman ben 3 tane bilet. Olur mu? Evet. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ne diyelim? Sinop Semerci İnşaat. Sinop Semerci İnşaat Gümücüne'de inşaat sektöründe number number hizmet veriyor. Binanın temel kazım işlemlerinden bitmesine kadar, son kirebirine kadar her şey Sinop Semerci İnşaat'ta sevgili dostlarım. Instagram'da Sinop Semerci olarak bulun. Telefonlar var. O telefonları arayabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Bina dikmek isteyenler, ev yaptırmak isteyenler Sinop Semerci İnşaat'a güvenebilirsiniz.

0: Ben açsız prenses, kuşu çıkarırken kafesten, kuşu çıkarırken kafesten, şarkı bitmiş kafesten. Geldi şimdi, sadece müzik çaldırdı demiş Ali Molla. Ha, yayın geldi mi tamam? Sadece müzik mi çalardı? Nasıl oluyor be? Yayın ya vardır ya yoktur. Sadece müzik nasıl oluyor? Nerede gelmiş o müzik gene? Başka radyoların frekansları karışmasın. Bizim radyonun frekansına ben limonla. Haydi bakalım Toyota Yaris. Yunanistan çapında en güzel, en iyi Toyota bayi seçildi. Ya Gümücüne bayi. Toyota Yaris. İkinci el arabada da fark yaratıyor. İkinci el arabada da the largest automobile in Greece. Etimo parado tamaxia. Hazır Toyota Yaris Cross. 1500 motor, 130 beygir, style biton, rengi böyle ne desem bakır rengi gibi. Çok güzel, böyle sokolati gibi bir şey. Harika bir renk. 27.610 euro. 2026 model. 0 kilometre. Evet. Başka ne diyeyim size? O kadar çok araba var ki. BMW 116 dizel, 2 santim profesyonel piyasa, 2016 model. 236 bin kilometrede, 8400 euro petrolio dizel. Geely Starray, Fevtek, Semprospora, otomatik, 2026 model, İvrediko plug-in, benzin. 1000 kilometrede sadece, 33.990 euro, Geely. Evet, Geely. Toyota Yaris. İkinci arabada da Toyota Yaris. Her yerde Toyota. Japon 2 teknolojiye. Ve Stukozma Fener'de. Balık yiyin, et yiyin. Fener'in merkezinde Stukozma aynı zamanda. Gümüşlü'de de şubesi var. Hemen Şadırvan'ın karşısında. Gümüşlü'de de Platya'da hizmetinizde. Hasan, yayın yok da niye yayın yok yazmıyorsun be? Abi Hasan. Niye yazmıyorsunuz yayın yok diye be?
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedim.
0: Hiç aga, ne seni duyayım ne anamı demiş Mustafa. Yedir kıza, yedir paralarını kıza. Boş ver, güzel geçiriyor musun? Geçir. Ben olsam çok para yedirmezdim ama işte ne yapacaksın? Senin de akıl yok kardeşim. Sen uçkuru sevdasına düşmüşsün.

Var ama yayın nerede yok? Sabahtan beri internetten dinledim, şimdi arabadayım demiş Hasan. Susun konuşmayın be, susun be, bir gidişatı dinleyelim be. Yok yayın varmış, yok yokmuş. Susun bre. Kimse konuşmasın bre. Vallahi vuracağım ben sizi, vuracağım, döveceğim ben sizi.

hayvancık kanadını bir yere takıştırmış, kanamış ya senin kanadın be kuşum be ya. Ne yaptın kanadın içinde, develendin ne yaptın? Ne yapayım Osman'cığım? Ağrıyor mu kanadın kuşum? Ah kuş da gitti. Senin kanadını öpeyim ben. Oo, kanlanmış bayacı. Yok onlar iki tarafta da var. Onlar başka bir şey. Bitlenmeyesin sen Osman, dur bakayım gel. Bak niye bu kanatların ucundakiler senin? Bak kene olmasın onlar.

Tek rakibim Türk Hava Yolları, öyle mi Can? Akşam bir otobüs firmasıyla Can'ı yolcu ettik. Can şimdi bana yazıyor, şoför uçtu da geldi diyor. Yani böyle bir hız yok, anlatamam nasıl hızlı geldi şoför diyor. Tek rakibim Türk Hava Yolları demiş. Şoför, yallah şoför, yallah apar beni. Bak Faik, iş yeri kapalı ama sen çalışıyorsun Faik. Ah, bırak sende olan para bende olsa ama ne yapacağım parayı, ne yapacağım be Faik'cim ben. Öleceksin gideceksin. Yok, hep çalışıyorsun bırak, bir tatil yapmadın ya, hep çalışıyorsun bırak, ne yapacaksın, nereye? Mezara mı götüreceksin o paraları, ne yapacağım be Faik? Yaşlandın zaten, takabit zamanı geldi. Damatlar yiyecek o parayı Faik. Yiyecek, damatlar yiyecek. Günaydın, kolay gelsin hepimize demiş Rıdvan Ali. Günaydın. Vay ne güzel biberler. Vay ne güzel biberler, vay ne güzel biberler, vay ne güzel biberler. Gustaro su Leo, Gustaro agorimu. Esi gustaris, ela ne gustarume, ne gustaro zulmaste. Hasan Hijyen Servis, iş yerlerinizi ilaçlasın, evlerinizi ilaçlasın. Hijyen Servis, Hijyen Servis, Hasan sevgili dostlar. Dur bakayım, aç, ne oldu kanattandaki senin bayağı? Ne? Sen tüyümü değiştiriyorsun, sen yılan gibi derimi değiştiriyorsun. Ne yapıyorsun be Osman sen be? Hasan Hijyen Servis, sizin de efendim tercihiniz olsun. Evlerinizi ilaçlatın. Fıs, yalanlara karşı, kataramene kaçırıcılara karşı savaşın sevgili dostlarım. Hasan savaşsın. Siz bırakın o ilaçlasın. Hasan'ın karşısında Fatih var. Döşeme işleri, koltuk kaplama işleri, koltuk üretimi, koltuk kumaş değişimi. Hijyen Servis. Ten sonra Fatih'le karşıya Hijyen Servis, onlar komşu sevgili dostlarım. Fatih'e de günaydınlar. Mekke Tering'e de günaydınlar. Mekke Tering sabah saatlerinde çorba çeşitleriyle hizmet veriyor. Gün boyunca en güzel lezzetler düğünlerinizde, etkinliklerinizde her zaman her yerde Mekke Tering var. Mustafa Ali Çavuş ve ekibi Mekke Tering. Bin menü ve üzerinde menü aldığınızda Mekke Tering'de Mustafa Ali Çavuş'tan sizde şok fiyatlar uyguluyor. Şok fiyatlar. Ela Faik. Senin kupay fiyatlarından haberin var mı diyor Faik? Ela Şileo. Ahmet ben sizi kafa kafaya getiştireceğim. Tokuşturacağım sizin kafanızı. Gene benim kuşum. Öldürüyorlar bunlar tavşancıklar, mavşancıklar, üveyikler öldürüyorlar bu kuşum be ya. Ya bu Osman'cım be ya. Konuşsana sen, az çık hadi. Ne oldu, niye konuşmuyorsun? Oh. Taste it.

0: Sevgili dostlar. Gökmen'e çok teşekkür edelim. Bizim tercih ettiğimiz balıkçı. Sizin de tercih ettiğiniz balıkçı olsun. Yastıköy'de Gökmen'de balık yiyen, karides yiyen herkes wow wow, amma da güzelmiş adam diyorlar. Bizimkiler, halamın oğlu gitmiş, gezmiş, görmüş. Yunanistan'da tatil yaptılar. Her yere gittik ama böyle karides yemedik. Hep karidesleri temizlenmemiş getiriyorlar dediler. Ama dedim, temizlenmemiş kariden yer miyim ben? Benim gibi adam. Gökmen'e gideceksiniz dedim, karides yiyeceksiniz. Götürdüm onları, yediler. Aman da dediler, ne güzel. Yalnız ondan sonra annem hastalandı. Ben o gün tansiyonlarım indi çıktı sıcaktan. 47 derece vardı betonda sıcaklık. Sonra annem hasta oldu. Dün doktora götürdük. Deri bayağı ilerlemiş, ciğerlerinde öksürük. Bir sürü ilaç yazdı anneme. Anam çok da fazla dondurmaydı. O gün ben dondurma yemedim. Halamın oğlu falan yemedi. Anamla halam ne dondurma varsa masada hepsini yediler. Sıcak sıcak, soğuk soğuk dondurmaları yediler. Tabi olmadı. Mustar Usulev. Mustar Usulev. Ve Ahgari Muhammed bu isteri. Just Green. Just Green. Temizlik ürünleri. Kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri bunlar. Just Green. Özelliği ne? Ekoser sertifikalı olmalı. Alerji yapmamaları. Kaşınacak tutmuyor hiçbirinizi. Sıcaklarda pişik pişik olmuyor. Her zaman Just Green, sıvı deterjan, yumuşatçılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel ürünler, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel ürünler. Just Green. Just Green. Just Green. Günaydın herkese demiş Necla Hanım. McKettering. Günaydın, kolay geleyim. Kolay gelsin. Göndereyim mi sana böyle serinesin demiş pervane demiş Gürdal. Ama siz fakirlerde pervane var. Biz zenginlerin kliması var. Ya. Günaydın abim. Evet, yıl 1991 Ağustos. Dünya 11 Ağustos dünyaya bir ışık doğdu. Ben doğdum ve iyi ki doğmuşum. Demek istediğim abim, dünyada milyarlarca insan var ama en değerlisi sen olmalısın. Kendin için ki çevrene faydan olsun demiş Hasan. Çok güzel. Çok güzel söylemişsin. Doğum günü kutlu olsun. Göbeğini de saklamışsın. Ama senin kızlar 3 tane mi oldu? Ama gölgen üzerimizden hiç eksik olmasın. İyi ki doğdun babamız. Demiş kızanlar. Anacığım küçük olancağız. Vay vay vay vay maşallah. Kız mı o? Pembe giydirmişsiniz ona. Ömürleri boyu uzun olsun. İnşallah Hasan'ım. Giratos. Ve kuşun küçük deyince biri bunu birine bunu sal demiş. Mehmet o. Hangisini salayım? Bunu mu? Dur.
1: Hem fıkara zıçırsın inşallah. Hem fıkara hem şeyi büyük. Öz düşmanı zıçırsın inşallah. Hem fıkara.
0: Ben de fıkarayım, kendime bakma. Paracım yok. Bir de kuşum büyük. Çok iyi. Bak kanatçığını kanatmışsın galiba sen be Osman Bey ya. Ne yaptın sen kanatına bak kuşum be? 30 santim.

Can. Ben bir öğrenciyim. Okul olmadığı günlerde Gürkan Nesli'nin olduğuna uyanıyorum. Ben bir ev hanımıyım. Mutfakta bulaşıkları yıkarken Gürkan Nesli onu dinleyeyim. Ben bu evin babasıyım. Karım ne derse onu yapıyorum.

Ama madem fakirlerin pervanesi var, zenginlerin kliması var, da neden sen durmadan papikona pervane koyacağım değilsin? Bizi bir ömür fakir mi tutmak istiyorsun demiş Nida. Fakirsiniz, fakir doğdunuz, fakir. Fakir gideceğiniz bu dünyadan. Fan fakir, fas fakir gideceğiniz. Ali. Ali. Bana cefa. Ali Molla. Günaydın Gürkan kardeş, selamlar demiş Ertan. Ertan, nerede var sizinkiler, gene yok oldu o kuzan, yazmıyor böyle be. Nerede o Erdem kuzanı be? Herkes dün kumanda Erdem'di. İsterse onlara radyo dinletir, isterse dinletmiyor. Çok fena kızan, çok fena. Senin aşkın tam tokat delisi kızan, tam tokattık. Tokatla içi dolu, şırak şırak şırak. Aramıza kimse. Tayfun'a döndüreceğim onu, Tayfun'a. Tayfun'a döndüreceğim onu.

narın narın. İki tane dost cenazesi malzemeleri, dost cenazesi malzemeleri sevgili dostlarım. Dost cenazesi hizmetleri ve malzemeleri biliyorsun. Esat Orhan kapandı. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sizin hizmetinizde Çukurkahve'nin karşısında iki arkadaş, iki kardeş, iki dost. Dost cenazesi hizmetleri, o yüzden adını dost koydular. Erol Agromix. 10 euroya metre karesi çok ama çok güzel, harika plakaklar var, fayanslar var. İnşaat malzemeleri var. Bir tek seç ve dış cephe boyaları var. Duvar süsleri var, duvar aynaları var. Neler neler. Bin bir çeşit. Erol Agromix. Nerede? Çaymakıf'ta ve Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz sevgili dostlarım. Agora Plus'lara gel. Agora Plus'larda yine indirimler var.

Şoför tam uçuk. 2-3 kere kaza yaptık diye uyandım. O kadar sert giriyor ki virajlara. Tamam uçtuk dedim diyor. Bizim Can 3 çerzi patlamış akşam. Bir tane deli şoförle gitmişler. Biz geçelim İstanbul'a. 3 çerzi patlamış. Travma yaratmış Can da şoför. Allah belacını versin o şoförün. Allah belacını versin. Şikayet et o şoförü Can. Talendo bugün çalışıyorlar. O kızdan Talendo diyor Ertan. Tayfun'a dövdüreceğim onu. Günaydın, iyi tarifler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Hoş geldin Fikret abi, hoş geldin. Bir gerçek var, bu fakirler o kadar zengin ki kendisi dışında herkese faydası var, bir kendisine faydası yok demiş Nida. Sana da fakir demiş Gökhan Kanali. Kuşun kanadında boş yer, boş ver, senin kuşa bir şey olmasın demiş Feruk Gamber. Olur emseler almaz, anana bak. Çok fazla mesaj yazıyorsunuz. Dilek Hanım günaydınlar efendim, günaydın. Öf, fenalık geldi mesajlardan.

Chico nerede be? Chico! Oh! Ayın 23'ünde tatile gideceğim galiba. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok fena sıkıştım. Chico burada mı? Scoot burada mı? Ya tatile gideceğim ya Sefo'nun konserine gideceğim. Aynı günde iki düğüne davetliyim. Ne yapayım? Siz söyleyin. Aynı akşamda. İkisine de gitmem lazım diye düşünüyorum. Ne yapayım kuşacığım, sen söyle. Birisine ben gideyim, birisine temsilci göndereyim, değil mi? En iyisi.

όταν είσαι επισκέπτης οφείλεις να σέβεσαι. Όταν είσαι γενοκτόνος οφείλεις και να ντρέπεσαι. Doğru söylemişler. Dün bir olay yaşandı. İsrail'li turistlere, Yunanlılar tepki gösterdi. Siz katilsiniz diye. Ve gerçekten de katil olduklarını ispatladılar. Yaptıkları hareketlerle içlerinden bir tanesi parmak işareti yaptı onlara. Free Palestine, Free Palestine diye bağıranlara parmak işareti yaptı. Gördünüz mü? Sahilde, denizde. Ya be kuşcağızım, hem gelmişler bizim memleketimizde tatil yapıyorlar, hem de parmak gösteriyorlar bize. Ya İsrailliler yapmışlar bunu be kuşum. Değil mi? Ne kadar terbiyesizce bir hareket. Onlar bizimkiler de gitmiş varmış, Free Palestine, Free Palestine diyorlar. Yapmayın, elemeyin Filistinlere diyorlar. Onların içinden bir tanesi de parmak gösteriyor. Bak cesarete bak, ama parmağı nasıl gösteriyor? Polis var arada. Araya polisler girmiş, polis duvarından gösteriyor parmağını. Ben olsam orada onun parmağını tıpkı ben alırdım, gözüne sokardım. Kendi gözüne. Ben olsaydım, iyi ki ben orada değilmişim.

Ses çalışın. Fasbakir neredeymiş İlkan? Oturmuş kahve için ya, Platya'da. Bak bak, Platya'nın burası neresi? Gençler Birliği mi, neresi? Bak. Bak Tuke, bak Tuke, bak Tuke. Bak Tuke. Nurten abla günaydın Tuke.

Lapoteka'ya gittik, memnun kaldık. Güzeldi börecikleri demiş Emine. Lapoteka del Caffè. Scala Potamyaz'da. Just one street away from the beach. Osman'cığım. Gözleri kapanıyor kuşun. Ne oldu bu? Teşin uyandın ha sen? Nasıl kuşsun sen be? Ya kalk. Şşt, uyan. Kapama gözlerini, kapama. Sabahın önce kuşlar uyanır be.

Bakarak 1.49 boyuna ne yapacaksın, boşuna artistli yapma. Dövecek istahiller seni demiş Gökhan. Ben horoz gibiyim, horozdan niye merkezim ben?

Can demedi, diyemez. Diyemedi, herkes gitti. Herkes gitti sevgili dostlar. Dost cenaze hizmeti ve malzemeleri. Günaydın, günaydın, günaydın. Haydi. Haydi artık oynayalım bakalım. Ve pembe düşler diyelim. Şapçıya gidelim. Süsleme alanında, Şapçı'da uzman pembe düşler sevgili dostlar. Pembe düşler, her türlü süslemeler, evlenirken, nişanlanırken, nikahlanırken, yeni yuva kurarken. Marinaki 4'te, A4'te, Anayolu'da, Baraka'nın karşısında. Marinaki 4'te, Şapçı'da hizmetinizde. Evet. Devam, Şapçı'da. Merve ve Ezgi kardeşler, biz vatandaşın derdine deva olmak için varız abi diyorlar. Deva, danışmanlık bürosu. Her türlü en büyük, en güzel sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papadimo 37 Şapçı Espresyonist'in yanında. Deva, sizin hizmetinizde. Ben Ahsen Esma'nın kankisi demiş. Ahsen Esma'nın kankisi. Ahsen'e günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Eşkıya bunlar, eşkıya bunlar. Ve kayık tamirinde, kayıkların satışında, kayık motorlarının tamirinde uzman isim Hüseyin kardeşimiz. Benim köylümdür, güvenebilirsiniz. Kayık teknesi olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. İskeç'e girişinde. Emburiko Flamingo'nun olduğu yerde sevgili dostlarım, olduğu yerde de Flamingo'ya giderken Eko Benzinci Bülent var. Bülent'in hemen yanındadır.

Osman'dan oynayanlar aşağı, Osman kolumda. Osman kolumda öyle bakın ya. Kukuru bukuru kukuru mukuru. 7.5 5 2.5 10 2.5 5

Günaydın Aslı şekerime, kolay gelsin demiş Kurcalılı. Kimsenin Aslı şekerin? Şekerim şekerim şekerim dersin. Sen de şeker çok sekersin. Hellas bırakat, prefabrik evler. Keşan'dan sonra artık Yunanistan'da hizmetinizde. Hellas bırakat sevgili dostlarım. Prefabrik evde fark yaratmak için geldiler. Sizler de hızlı, sağlam, güvenilir evler istiyorsanız Hellas Brokat'ın sayfasına girin, Instagram'da takip edin. Onlarla konuşma, iletişime geçin. Hellas Brokat. Ve Sefo'ya bilet vereceğim. Ayın 23'ünde My Club'da Sefo konseri var. Sefo'dan sonra en harika, en muhteşem DJ'lerle after party var. Sabahlara kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence. Ayın 23'ünde My Club'da. Bugün yine bir soru soracağım ve yine bir kişiye bir bilet vereceğim. Dört mevsim aile tavernası, aile lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Çevirmeler etleri lapır lapır dökülüyor. O kokoreçler mokoreçler, sular şarıl şarıl akıyor. Ağaçların yapraklarının arasında serin ortamda Hamdi abi ve ekibi.

Dört Mevsim Aile Lokantası. Sonnur Mimar Mühendis. Sonnur çok güzel daireler satıyor sevgili dostlarım. Tavsiye ediyoruz. Sonnur'un sattığı daireleri gidin yakından görün. Ödeme kolaylıklarıyla. Sonnur. Sonnur Ali. Sonnur'u bilmeyen yok. Gümüşçe'de herkes biliyor. İdadiye ilkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler, ikinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler, satılık projelerde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler başvurabilirler, ödemelerde kolaylık da sağlanıyor. Mimar mühendis Sonnur Ali, Sonnur Ali, Sonnur Ali mimar mühendis. 2,5-5, 7,5-10, 2,5-5, 7,5-10. Eşkıya bunlar. Günaydın, günaydın Hamburg yolundan. Oğuz patron kaldı, Oğuz patron kaldı demiş. Özcan abi, Özcan Mehmet. Siz Hamburg'a gidiyorsunuz, Oğuz patron mu kaldı? Kapayıp dükkanı. Tatile gitmesin o kızlar. Osman, aman Osman demişim, Oğuz. Oğuz ne yapıyorsun kardeşim? Ha bakalım, günaydınlar, günaydınlar, iyi yolculuklar, iyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Özkan Mehmet Özcan, Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı Yolu'na günaydınlar. Oğuz kalmış patron. Patron! Dinleyeyim misin be patron? Ve Özkan Mehmet Özcan'da paneller var, inşaat panelleri. Ta Girit'ten Evros'a kadar en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Harika evler. Konteyner evler harika fiyatlara. Yastıköy Yalancı Yolu 1. kilometrede Oğuz kaldı.

Yansın yastık ve yansın. Lekaps Kafe. Cumartesi akşamları fırında kuzu var. Bir akşam gidip deneyeceğiz bakalım. Nasıl, güzel kuzu mu? Güzel mi kuzu? Her gün ızgara çeşitleri var. Akşamdan sabaha kadar ili marka kahve çeşitleri. Yastıköy'ün dışına da servis yapıyorlar. Lekaps Kafe. Yastıköy'ün gururu. Lekaps Kafe. İç mekan yenilendi. Dışarıda kızanlar yazın orada oturuyorlar hep. Yaz kış Lekaps. Lekaps Kafe. HS Kars. Yastıköy'de. Hüseyin Asmat. Araba kiralama. İkinci el arabalar. 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs kiralayın. HS Kars. HS Kars. Köprü üstünde kaldık. Frankfurt yolu demiş Enis Veli. Abo.

Mehmet Kara. Günaydın abim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Mehmet'im. Hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin. Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Motoclass diyelim. Klas işler Motoclass'ta. Motoclass. Bozuk Epir'de. Şapça'ya giderken sağda Stilbayi. Elektrikli motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, normal motorlar. Stilbayi, her türlü alet ve edevat. Odun kesme, ot biçme için biçme makineleri.

düşüreceğim bebeğini. Karifide cuma akşamları canlı canlı müzik var. Mehmet var, Rıdvan var. Karifi yine fantastik karifi. Hoppa. Ela karifi pamme karifi. Karifide mekan güzel, selin. Çimlerin arasında doğa klimalı. Ama ne güzel yemekler geliyor. Ama ne güzel köfteler. Dün akşam köfte yedim. Daha önce de oranın köfteleri çok hoşuma giderdi. Burada İskeçe'de. Şimdi artık dün akşam hoşuma gitmedi. Çünkü daha iyisini daha güzelini yediğim için. Öyle oluyor. Daha iyisini daha güzelini yediğinizde canınız hep ondan yemek istiyor. Ya be kuşum. Ama nasıl köfteler? O karifinin köftelerini bir görsen. Bir akşam seni de götüreceğim. Sana da yedireceğim, iyi mi? Osman. Yaşa. Karifi. Ciğer sarma. Güveç. Çevirme. Karifi. Hoppa. Günaydın bak Gürkan Aga. İyi yayınlar diyorum demiş Kemal Karadayı. Faik demeni dinleye. Kemal. Domatesleri toplamış, domatesleri, biberleri toplamış Faik Karadayı. Yassıören domatesi bunlar. Yassıören dübe biberi bunlar. Yassıören'in havası. Oh. Oh içime geldi, içime çektim. Bak bak bak bak bak bak ne güzel çardağ mardağ var bak. Tam köy hayatı bak. Hop hop hop hop hop. Gece kim ne serin olur orası. Kim ne güzel rahat uyuyorsun. Dün akşam ben saat 4'te uyandım. Ter su içindeyim. Sıkıntılar basmış beni. Teller basmış. Klimayı açtım. Saat 5'te uyandım. Bu sefer üşümüşüm. Klimayı kapadım. Bu sefer terlemişim. Yok atletimi çıkardım. Şeyimi çıkardım. Evimi çıkardım. Yok. Bir türlü ayarlayamadım kendimi böyle. Vallahi bile. Akşam biz şeydeydik. Dolapan'daydık. 22 dereceydi Dolapan. İskeçe 29 dereceydi. Yanıyordu. Yanıyordu. İskeçe. Ne duydun ben? Danio çekmişsin. 15 Ağustos'ta Faik abiye çevirme yapacak mısın diyor Kemal. Danyo manyo çekemem. Bankalar beni kara listeye aldı. Nereden çekeceğim danyo? Ya fakiriz burada. Hem fukarayım hem kuşum büyük. 30 santim kuşun bir sürü masrafı var. Sen biliyor musun Osman'ın? Ya ne kadar büyükse o kadar fazla masrafı oluyor. Akşam çok serin. Ceketsiz duramazsın cebizin altında diyor Kemal. Oh tam bana göre. Çek yorganı uyu. Ömer. Yaşa. Aysel. Kolay gelsin. Biz geçerken Ömer'le orada oturuyordu. Hastanede. En güzel tatlılar onda. En güzel sütlü tatlılar onda. Efendim en güzel kurabiyeler onlarda. İskeçe'de. Siropi. Siropileme siropi. Siropi. Balkana çıkan yolda. Tetanüs doktoru vuruyor da. İyi yayınlar dilerim. Günaydın Gürkan. Bugün de benden Aynur'a Necdet'e çok selamlar. Günlerimiz kalmadı maalesef. Cuma günü dönüyoruz Almanya'ya. Maalesef kavuşacağız abimle. İyi yayınlar dilerim demiş Özlem Kuru. Niye maalesef dediniz be ya? Yani abimle kavuşmak istemiyor musun? Buradan gitmek istemiyorsun. O yüzden öyle diyorsun. Necdet abi. Oo, kim gelmiş?

Çiko geldi, Çiko geldi. Kalkın ayağa, alkışlayın. Ela Çiko. Fıy fıy. Islık sesi de olsun. Islık da ötürsünler.

Vay kızlar çık oyun için bağırışıya. Maalesef buradan gidiyoruz diye demek istedim diyor Özlem Kuru. Özlem Hanım. Gidin de biz de rahatlayalım. Aman gidin rahatlayalım biz de. Bir nefes çıkalım. Biz pek misafir sevmiyoruz. Bizden de çok selam ablam demiş Aynur ablam. Ben öttüreyim istersen demiş Mahit Tuzlacı. Öttür bakayım. Allah senin belanı. Allah senin belanı kaldırmasın. Geçen gün İskeçe'de bir ıslık öttürdü. Geçerken ödüm patladı. Benim ödüm patlaması önemli değil. Çok ciddiyim. Bütün orada uyuyanlar o leskini sisik yazdı. Herkes zıplamıştır apartmanda. Tam dağ adamı. Tam çoban be ya. Tam çoban. Tam kinigos kilo. Bir de ben köpek almaya para lazım diye. Bak köpeğin de para. Köpeğin de para vereceğim. Sen kinigos kilosun. Topraz kilo kinigos kilo seni ya. Bir öttürdü ıslık ödüm patladı yemin ederim. Tam daha ayı. Ayı daha ayısı. Kutup ayısı. Ne yapsın? Başka bir şey öttüremiyor ıslık öttürüyor. Öyle avuturuyor kendini. Ya yapma. Seni vallahi bile. Ne kadar diyorsun beni baban ya? Çok sallama göbeğini, düşürürsün bebeğini. Bebek de girmiş yaşına, şapka da ister başına. Çok sallama göbeğini. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya böyle yapalım. Haşim. Alup PVC, alüminyum PVC kapı, pencere doğrama işleri. Demirden korkuluklar balkonlarınızda. Alup PVC. 25 yıllık tecrübe. Haşim ve ekibi. Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde, Gümrücüne girerken girişinde, çıkarken çıkışında. Burada ne yazıyor be? Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir ülkesi, Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Ambrosia Trans. Araba taşıyor, eşya taşıyor, koltuk kanepe taşıyor. Ambrosia Trans. Ambrosia.

Mesajcı, Mesajcı Erkan, Coşkun'dan beraber coşturun, coşturun, coşturun, coşturun. Erkan Mesajcı, benim tecrübe engin, 24 yıllık tecrübe, ertürbe.gr internet sitesi. Girin, yaptığı işleri oradan görün. 24 yıllık tecrübeyle çalışıyor. Ertürk Belediye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı Mezarcı olarak Facebook'ta bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda Balağı Köyü'nde, caminin bitişinde, sizin hizmetinizde. Coşkun'la beraber onlar. Coşkun da mermer alanında uzman. Mermer deyince mermerci Coşkun, Kim Fe ekibi, babadan ona geçen hizmet. Toptan ve perakende satışlar. Daha'ya da günaydınlar, Daha'ya da günaydınlar. Coşkun'un oğluna da günaydınlar. Türkiye'den Kozlar Dere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda mermerci Coşkun Etfe ekibi var. Evinizde bozulan mermerlerin tamir edilmesi, çat diye çatlayan, pat diye patlayan mermerlerin düzeltilmesi, parlatılması işlemleri. Granit, mermer, Coşkun ve ekibinden soruluyor. Coşkun İt Marmarası olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Ya ne güzel yerler. Kemal, burası neresi bura? Nerelerde? Sizin oralarda mı buralar? Oralar bura. Vay, köprüyü bütün yeşillikler sarmış. Pop pop po, refile mu? Ama nerede bunlar, bu fotoğrafları nerede çektirdin? Kemal.

Faik abinin mekanları buralar. Ayıdere tarafı. Gevre Leonidas en eski Bulgar Yunanistan yolu. Savaş ve gelgitlerde kullanılıyormuş diyor Kemal Karadayı. Vay, çok güzel yerler. Çok güzel yerler. Bayıldım, kışın gitmek istemem ama yazın gitmek isterim oralara. Hatta orada kalıp uyumak isterim. Oh, gece kimle uykulu orada? Çekeceksin yorganı kafaya. Biz birkaç sene önce Girit'te tatile gittik. Ağustos sıcağında. Girit'te. Girit İraklio merkezi 30 kilometre uzaklıkta bir köyde ev tuttuk. Köyde gece sıcaklık 16-18 dereceye düşüyordu. Hiç klima falan kullanmadık. Yorganları çektik de uyuduk. Ama ne güzeldi. Ama ne güzel tatildi. Girit'e iniyorsun. Girit sıcak, yanıyor merkez. Akşam geliyorsun, eve giriyorsun. O soğuk, klimalı. Pop pop pop pop pop pop. Yani yazın o serinliği hissetmek. İşte yazın böyle denize girip çıkıp da ondan sonra efendim eve gittiğinizde o mis gibi serin havada uyumak gibisi yok. Dağ havası, Balkan havasında uyumak gibisi hakikaten yok. Şimdi yok be kuşum, yok. İlkan, bu baterist kim, onu tanımıyorum dedim de söylemedin bana. Bu bateriyi çalan kim? Bu sakalı çocuk kim? Herkes tanıyor mu, onu tanımıyorum. Kim bu vaktim? Kim vaktim ben? İlkan. Bilmezsen de alışır. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Rosalind diyoruz. Rosalind butik. Rosalind'e... Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir sevenim olur elbet. Sevmesen de alışırım. Rosalind sürekli yeni elbiseler getiriyor. Sen insan olsan sana da alacağım elbise. Ama sen hem insan değilsin hem erkeksin. Olmuyor, uymuyor. Nereden baksan uymuyor sana kuşum. Rosalind, bayanlara özel. Abi elbiseler, kombinler, günlük kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gümrük çeşitleri. Tesettür giyimde %50 indirim. Diğer ürünlerde %30, %40 indirim. Rosalind.butik.com otini Demokrit 1'de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Şimdi indirim varken alışveriş yapın. İndirim varken. Hep öyle Rosalind'i tenzih ediyorum. Hep öyle kandırıyorlar insanlar indirim var diye. Dün ben 70 euroya 6 tane don ısmarladım. Al da git aradı sağ olsun. Abaday dedi geldi. Ne var bu kutularda 70 euro dedi. Bunlar hafifçike dedi. Don kardeşim dedim. Kaç don var dedi. 6 don var dedim. 6 dona 70 euro mu verdin dayı dedi. Sende hiç akıl yok dedi kızan. Var dedim onlar Calvin Klein. Calvin Klein onlar. Ucuzlukta da aldım onları. Normalde 6 tanesi 140 euro. Gene kazıklanan ama kârlı çıkan ben oldum. Calvin Klein. Ahmet neredesin? Bak yine mi uyanamadın? Bak Justin'a girin. Oh ne iyi geliyor sabah sabah. Çık o insana. Ne iyi geliyor.

Arda'nın huyları bana benziyor, benim gibi böyle sakin falan ya, ama Allah'tan onda akıl benden daha çok ya. Bende akıl noksanlığı var. Altı tonuna 70 euro ver, sonra bağır parasızım parasızım diye.

diyor Aydın Gürkan abi. Tam üstüne bastı, yine yeniler geldi diyor Rosalin. Buraya Gamze Rosalin. Yaşa. Ne zaman soracaksın soruyu Gürkan abi diyor Ahmet. Sor soruyu, al boruyu. Soru soracağım bugün, bilet yerine boru vereceğim. Recep'ten, borucu Recep'ten. Sor soruyu, al boruyu.

Dün bir söz paylaştım. Çok beğeni geldi o söze. Çok fazla beğeni geldi. Sevgili dostlarım. Ne demiş Özdemir Asaf? Herkes ilk olmak ister. İlk aşk, ilk öpücük, ilk heyecan. Oysa ilk geçicidir. Sahip olduğunuz hangi ilk hala sizin? Ama kimsenin istemediği son farklıdır. Çünkü ondan ötesi yoktur. Heyecandan avuçlarınız terleyerek tuttuğunuz ilk elle değil, güvenerek sımsıkı tuttuğunuz son elle girersiniz mezara. Vay. Büyük laf etmiş Özdemir Asaf. Ya. Ama dön kırsızı, don hırsızı bitti mi çaldığın sonlar da aldın, donlar da aldın gene demiş Lebcebci Hüseyin Agam. Ama onlardan kala kala iki tane kaldı ya. Zaman aşımına çok çabuk deliniyor benim donlarım. Benim çoraplarım bir de donlarım hiç dayanmıyor. Hemen delini veriyor, delik açılıyor. Ondan sonra ya pet ama, ya da çöp ya yine. Çöp ya, bak şimdi kuş kezleniyor, şimdi ekrana konacak. Gel buraya be. Gel buraha. Gene sıçtı gene. Hiç dayanmıyor bana.

Καλημέρα από Σάπες, λέει ο Αντάν. Έλα καρπούζια, Κούρτσιαλο καρπούζο. Έμειχαν κουτούρ κουτούρ καρπούζları bunlar. Ama ne güzel karpuzlar, vallahi billahi. Dün gene kütürdete kütürdete yedim. Akşam eve geldim, gece yanmışım. İçim yanmış. Bir açtım buzdolabını. Emirhan'ın kütür kütür kütür kütür karpuzları var, yedim Adnan. Sen de seviyor musun Emirhan'ın karpuzlarını? Kütür kütür kütür kütür kütür kütür karpuzlar. Emirhan'ın karpuzlu gibisi yok. Kurcalı karpuzu bunlar. Gürkan'cığım sana bir soru. Kip İpsala Gümrük Kapısı Türkiye'ye giriş haberin var mı acaba? Bekleme durumu diye demiş. Özlem Hanım, her gün değişiyor. Her gün değişiyor. Minimum 2 saat bekliyorsunuz. Minimum 2 saat. Bence hiç niyetlenmeseniz çok daha iyi olur ama siz bilirsiniz. Çoraplarını anlarım, tırnaklarını kesmiyorsun. Ondan deliniyor. Donların neden deliniyor demiş Faik. Olacak aşınacak tabi donların. Söven saydıran dolu. Kaşınıyor, kaşındıkça aşınıyor donların demiş Gürdan. Galimero pasise kavunlar daha da güzel demiş Adnan. Kavun da yollamışlar. Kavun da yollamışlar, sadece pörsük patlıcanları yollamışlar, ona çok kızdım. Kimin patlıcanıysa onlar pörsük yollamışlar. Domatesler de çok güzel, anam çok beğendi. Ama kız hanım dedi, bu pörsük patlıcanları niye yollamışlar dedi. Ne bileyim bana dedim. Bir mesaj mı vermek istiyorlar ne, patlıcan üzerinden acaba bana dedim. Ne dedim bilmiyorum. Mesaj yolladılar galiba patlıcandan bana. Yarın sabah günaydın mesajı, iki tane makak maymununu günaydın mesajı yapacağım. Yapayım iki tane makak maymunu günaydın mesajı yarın. Makak makak. Ben zaten gitmeyeceğim, ben buradayım, misafir dönecek evlerine İstanbul'a demiş Özlem Hanım. Aman geldikleri gibi dönsünler, boş ver, hiç düşünme. Nasıl geldiler söyle dönsünler. Seni mi aldı derdi misafirlerin? Gelmeselermiş.

teşekkür ederim Gürkan, iyi yayınlar dilerim demiş Özlem Kuru. Özlem abla, ben de teşekkür ederim. Özlem Hanım, ben de teşekkür ederim. Siz bilinen çok değişik yemekler yediğinizde o sorunuz da hasretli çıkıyor herhalde. Ondan don dayanmıyor demiş Nida. Niye hep arka tarafını algılıyorsunuz donları maşınıyor dediğimde? He? Neden ama neden? Sizi gözcüler sizi. Gel kuşum, sen de söyle. Osman, sen de konuş kuşum. Gel benim avukatlığımı yap kuşum. Sevim Ali, günaydın. İyi yayınlar, selamlar Gümüşçene'den demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Aman iyi, bana iyi yayınlar, size kolay gelsin. Hilmi Şerif. Hello. Hello. Bana sponsor alın, don alacağım. Don, indirimde donlar. Sponsor olun bana. Mike. Var Osman. Öf. Öf. Sıcaktır geldik buraya. Sıcaktır geldik. Sabah sabah soda içiyorum aç karnına. Sefo konserine bilet veriyorum. İki tane makak maymunu. İsimlerini söyleyene Sefo'ya konser bileti veriyor. İki tane makak maymunun ismini söyleyene. Şu anda İpsala giriş 1,5 saat. Birazdan ne olur bilinmez. İpsala canlı gümrük yazarsa takip edebilir demiş Nida Bey. Nida Bey.

Drop Pastanesi'ne sevgiler, saygılar olsun. Drop Pastanesi sevgili dostlarım. Furkan tatilde mi? Furkan yok mu? Furkan bizi dinlemiyor mu? Drop Pastanesi Şapçıdak Tel'in yanında. Hiçbir ürününde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Çok güzel hafif tatlılar yapıyorlar. Cheesecake'ler yapıyorlar. Pondikakiler yapıyorlar. Ne aklınıza gelirse, aklınıza gelmeyen birçok şey de var. Furkanis, Furkan İsmail olarak buluyorsunuz. Furkan İsmail'i beni güldürüyorsun Ahmet. Dur Ahmet, Furkan İsmail Drop Pastanesi eskiden de güzeldi. Şimdi Furkan gitti, yurt dışında eğitim aldı. Tatlıcılık, pastacılık eğitim aldı. Ödüller aldı. Osman yeter, kafam şişti. Osman sus. Ve Drop Pastanesi daha da güzelleşti. Harika. Furkanis'i takip edin. Furkan İsmail'i takip edin Instagram'dan. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Drop Pastanesi dondurmalarda da çok iddialı. Harika dondurmalar. Harika. Kendi yaptıkları dondurmalar muhteşem. Bak Osman da şahidimdir. Muhteşem. Drop Pastanesi. Elif ablacığım, kızan çok maşallah. Maşallah. Maşallah. Bak Osman da maşallah diyor. 41 kere maşallah. Elif ablam. Fıstık ve zeytin, zeytin ve fıstık şey belediyesinden, Gaziantep Belediyesi Hayvanat Bahçesi fıstık ve zeytin masak diyete geçiyor. Cins adı makakadır diyor. Ahmet Ömer ne diyesin be Ahmet? Ne diyesin be Ahmet? Ne diyesin? Ahmet bilet alacağım diye mahvetmişsin kendini. Mahvetmişsin. Ben de bu kızana yanlış da cevap vermiş olsa makak maymunları için, ben de bu Ahmet Ömer'e seve seve bilet veriyorum. Ahmet Ömer, Radyo City'den esnadan geçip biletini alabilirsin, tamam mı? Ha bakayım kardeşim, güle güle git Filafon'un konserinde. Sabahlara kadar after party de var. Sabahlara kadar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlen, tamam mı? Ha bakayım. Ya anlat Osman, anlat. Bundan sonra Osman'ı anlattıracağım, benim yerime Osman konuşacak. Günaydın abi, buradayım demiş Furkanis. Ela Furkanimu, dondurma yapıyor. Kaymaklı harika dondurmalar. Hepsi kendi yapımları, el yapımları. Bir de tulumba tatlılı kadayıfta bile dondurma yapıyor. Ha kaç oradan be yalancı. Nasıl öyle şey olur mu demeyin. Gidin bak nasıl oluyor görün. Bundan sonra hep drop'a gideceksiniz. Hep drop. Mono drop. Sponsor olmayan pişman olur. Gürkan'a sponsor olmayan.

istiyorum bilet. Gürkan tatile geldi, giderim parti demiş Sevim. Aa, ben senin gibi yaşlılar için Dino, Sefo'da ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın sen Sefo'da? Ben sen yaşlısın, sen dayanamazsın. Sabahlara kadar. Oh, kızanlar Z kuşağına vereyim biletleri. Seni beni almazlar oraya. Sevim. Giderim demek yok. %100 gidecek olanlara veriyorum. %100 gidecek olanlara. Gökhan. Hazır mısın kardeşim?

Yuh sana demiş Sevim Halil. Niye? Doğru söyleyeni 9 köyden koyarlarım. Sen kaç yaşındasın? Söyle Allah aşkına bana yaşını söyle. Kaç yaşındasın Allah aşkına yaşını bana söyle. Her şeyin bir şeyi var ben. Her şeyin bir şeyi var. Ne dini veri veri kalmadı kalmadı. Veresiye veri veri kalmadı kalmadı. Gürkan abi şimdi beni aldın mı değil mi? Biletin City'den geçip alacağım demiş Ahmet. Aldın mı arkadaşım? Aldın mı? Git Esra ablana selam söyle. Gürkan abi bilet verdi bana de. Git. Günaydın Gürkan abi, tarlada tütün toplayan Cüneyt abim ve güzel güzel eşine günaydınlar demiş Erdem Kamber. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan gömdün bizi diyor Sevim. Yaşını söyle bana, yaşını söyle. Bırak şimdi. Bırakma, laf kalabalığı yapma benim kuş gibi car car kapamış işte burada zaten. Kaç yaşındasın sen? Ruhumuz genç, önemli olan ruh yaşı demiş Sevim ya. Ruhun genç ama dizlerin bağı çözülüyor. Tutma insanı dizleri. Sefo konserine gideceğim.

Enleme dokunma, sevim sütüme diyor Gürdan. Ama niye canım Gürdan? Konsere gideceğimmiş. Ortan Allah'tan hastane yakın.

Ay ne fenasın Gürkan diyor İlyas. Gürkan deme bana, Gürkan abi diyeceksin. Gürkan'dır benim adım, abi diyeceksin. Ben senden 25 yaş büyüküm, manyak. E manyak. Senin baban yaşındayım ben. 25 yaşında evlenseydim seni kadar çocuğum olacaktı. Aa, Gürkan diye bana. Deli mi ne? Doldur kaçtı çevreye nerede? Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Mesut dükkanda çalışacak çırak arıyor. Mesut. Dükkanda çalışacak çırak aranıyor. Pul da yapıştıracak, pulsuz mutsuz yok. Kanuni işler. Yeter ki çalışmaya isteğiniz olsun. Ha. Bayatlı köy kahvesinin karşısında Mesut. Solis ve Köte marka traktörler. İkinci el, birinci el traktörler. Tarım makinelerinin tamiri, karoların tamiri, sulama beklerinin tamiri. Çok mavi. Ve mermer deyince onu pardon söyledik. SK'sı söyledik, Erkan'ı söyledik. Kuru kahveci Nihat. Kuru kahveci Nihat. Hakan. Kuru Kahve'nin adresi. 48 yıllık tecrübe. Kuru Kahve Cinayet ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptıkları katkılardan dolayı. Her türlü kuru kahve kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde ve Şapçı'da etiket markasının bitişinde. Kuru Kahve Cinayet ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Sevgili dostlarım, haydi Epame. Altan Devrim Elektrik. Çukur Kahve'nin bitişinde. Elektrikçi. Altan deyince aklınıza kalite gelsin. Uygun fiyat gelsin. Elektrikçi gelsin. Evinizin, iş yerinizin, apartmanlarınızın elektrik işleri. Altan'da sevgili dostlarım. Altan bu işin uzmanı. Çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu, klimalar, Tesla marka klimalar Altan'da. Altan'a şaba. Faik'tan ikimize ve gör bak canlı yayında yaparız demiş Leblebici Hüseyin. Faik'tan bize ver demiş biletleri demiş Leblebici Hüseyin'e. Otur be. Otur be var be, otur be. Şim var mı? Şim var mı be, var mı? Aynen sağ ol sütücüm, selam Gürkan amca demiş. Sevim Halil, ben kızım için düşündüm demiş Sevim. Sevim gidersen eğer sana bir bilet hemen vereceğim. Sen benim çok eski dinleyicimsin. Ama gitmezsen boşuna yalnız bir gidecek insanlara verelim biletleri, tamam mı? Gideceksen verelim. Diplomacıyı unuttun demiş. Diplomacı değil ki bugün sponsorum Enes. Bugün diplomacı sponsorum Ali Molla Molla Ali. Sabahleyin kaç tane mesajını okudum, onun aynı yere aynı şeye geçiyor. Ali Molla Molla Ali otobüs bileti veriyor. Efendim ne otobüs bileti ne diyorum ben? Otobüs ehliyeti veriyor, kamyon ehliyeti veriyor, tır ehliyeti veriyor. Otomatik vitesli arabası var. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenebiliyorsunuz. Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali. Auto kinesis sevgili dostlarım. Auto kinesis. Ali Molla Molla Ali. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan en genci, en dinamiği Ali Molla Molla Ali. Ali Molla Molla Ali. Auto kinesis.

Hüseyin Aga, bu dengesiz sana ve bana günahını vermez demiş Faik Tuzlacı. Osman, neredesin, ne yapıyorsun orada be? Osman, kulaklığımın tellerini yiye be. Yapma, hoş, hoş Osman, hoş, hoş. Hüseyin Organi, niye bana parmak attın be? Niye dur dur parmak atıyorsun bana be Hüseyin sen? He? Selamlar Gürkan Hanım, nasılsın? Erkan Çavuşeli'de çok belge var galiba, Halit abiye çıkacakmış, bekliyoruz demiş. Bekleyin, belgelerle geliyor. Yarın Halit abinin programı gene dinlenme rekorları kıracak, dinlenme rekorları. Bekleyin.

İlkan Mustan Kozlu Keperek Arkacık Mahalli'ye günaydınlar. Zeynep Koray afiyet olsun günaydın. Selma Hasan işleri başında olup da Gürkan'la eğlenmeye çalışanlara günaydın demiş. Günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydınlar. Faik Doğancı günaydın. Zehra Emir Zekeriye ve Güzel Çiçeklerine günaydınlar. Mısırlara günaydınlar. Süt Başaklarına günaydınlar. Erol Macir, Mübeccel abla, Mehmet Hüseyin abi, Gülsüm ablam, İsmail Sar, Selçuk Bekir.

geçmişine, geçmişine Sevim, gidecek misiniz şeye? Michael'a soru sordum Sevim. Kızın gidecekse bilet vereyim Sefa'ya. Hey hey Demet abla, çekmişsin gene Gucci takımları Demet abla.

Evet kızım, pazar geliyor istiyorum demiş Sevim. Veriyorum o zaman. Radyo City'den geçip biletinizi alın, tamam mı? Stüdyo City'den geçip. Radyo City, Stüdyo City hepsi aynı.

Laughing Kids. Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί με Box Now. Laughingkids.com. Ben gene ne ısmarlamışım uyurken, ben hiç haberim yok. Laughing Kids. Ya bu kızdan şeyleri satan mağaza. He? Sen ne ısmarlamışım ben? O sen yok. Ben ısmarladım, hatırlamıyorum ben. Laughing Kids. Bu kızdan bebek şeyleri satıyor. Gayrimeşru çocuğu mu var acaba, ne anlayamadım. Teşekkür ederim Gürkan amcası demiş. Bak şimdi, bak şimdi, mahsus amcası diyor bak. Sevim hala. Michael'a bak gideceğimmiş. Efendim şurada da buraya. Buradan da buraya git dokunalım. Bu Timurcu'nun dişi geçti mi acaba? Efendim leblebci Senegama, çok teşekkür ediyorum programı yaptık katkılardan dolayı. Konstantino 87 yıldır Konstantino var. Reçeller, helvalar, ikramlıklar, tatlılar, kahve çeşitleri Konstantino'da. Konstantino 87 yıldır Ayşe abla'nın, Ayşe Mertoğlu'nun, Sistemeci Ayşe Mertoğlu'nun olduğu yerde sizin hizmetinizde. Konstantino leme sevgili dostlar, ketoğlu enoğme. Özellikle Kira Konstantino'nun kendi elleriyle yapmış olduğu reçelleri gidin yakından görün. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım. Hayda San Siro, San Siro'nun tüm şubelerine günaydınlar. Tüm ekibe günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Thames 4 etkili bulaşık deterjanı San Siro Fakir'le sizlere sunuyor. Thames, bulaşıklarınız tertemiz olsun, bulaşık makinesine koyun bu kapsülü. Efendim 4 etkili San Siro Fakir'le seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında.

Senin dediklerinin yanında az bile dedim demiş Sevim. Ben deli başım, bilmiyor musun sen? Bizden gizli çocuk mu yaptın Hızır demiş Entel Vagan'da. Galiba farkına varmadım hiç. Gürkan, oğlumuz Beylikdüzü'nden günaydın olsun. Hayırlı haftalar demiş Gürkan oğlumuz demiş Şermin ablam. Beylikdüzü'ne, İstanbul'a günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Aysun, ne oldu? Sesli okuma. My Club'ın yanında Kteo var. Önce Kteo'dan geçenleri Club'a sokacakmışlar diyor bir dostum. Evet, yaşlılar önce Kteo'dan geçecek. Ya nasıl yeni arabalar Kteo'dan geçmezse Sevim gibi yaşlılar önce Kteo'dan geçecekler, sonra My Club'a. Allah göstermesin, bir şey olur, sonra üstleri de kalır. Ölen kalan olur. Resmen gömdün bizi. Sen demiyor musun 30 küsur yaşındayım diye? Ben de öyleyim demiş Sevim. Sen ben misin be? Ha? Ama senden ben bir miyiz? Ben ünlüyüm be. Biz ünlüler 4 senede bir yaş alıyoruz be. Stüdyo bizden biraz büyük çene. Oncaz amca olmaz demiş Gürdan Sani. Kaç yaşında Stüdyo'n? Kaç yaşında? 60 yaşında My Club'a gidecek. Ay yarabbim. Ay yarabbim. Business Suite'e mesaj göndermeyin. Oradakileri göremiyorum. Tesadüfen bak şimdi Business Suite Gürkan Nesinoğlu sayfasında sizi dinliyoruz demişler. Adnan Sadak Gürkan Nesinoğlu artist gibi bir fotoğrafım var. Azıcık rötuş yaptım ona. Ha, Facebook'ta şeyde Kefalonya'da Asos'ta. Gözlüklerim var. Carrera. Carrera gözlüklü fotoğrafa, o fotoğraf olan yere Facebook'ta yazın. Business Suite'e yazmayın. Oradan göremiyorum. İyi bak Papu, sen gene Gökhan'a götür bizi. Gayıklan demiş. Leblebici Hüseyin Akam. Gökhan kim be? Ne kayığı, ne Gökhan'ı be? Nereye götüreyim ben sizi be? Sizi götürsem kepe götürürüm bu sıcaklarda. İskeçe'nin kapısında kep demişim, kapide klimalı yer var. Klimalı salon var. Ya ihtiyarlara birer de kahve ikram ediyorlar. Bilmez miyim ama bugün fazla kaçırıyorsun. Hapını almamışsın bu sabah demiş Sevim. Günden güne daha da beter oluyorum. Günden güne akıllanacağıma aklım gözüme kaçıyor. Yaş aldıkça aklım gözüme kaçıyor yaşlandıkça. Kaçıyor. Nail oldum Gonca Gül'e. Ama bugün hiç Haşmet'e sataşmadım ha ben. He? Ben Haşmet'e hiç laf sokmadım ha bugün. Azıcık ona laf sokayım.

0: Hiç akıllı olduğunu görmedik ya diyor Halimoğlu'la. Nasıl var, sen bari beni yakından tanıyorsun. Ben yakından böyle miyim?
1: He?
0: Radyoda gibiyim Allah aşkına. Dur bakayım şimdi aç beni dinleyeyim. Reklam var. Aç bekle.
2: Yine bıraktın beni.
0: Hep reklam çıkıyor zaten burada. Hep reklam çıkıyor. Gidebilir. Hop reklam çıkıyor. Hop reklam çıkıyor. Bu ne be Gürkan abi? Ne bu sıcak, böyle yandı. Bir taraflarım ateş aldı demiş Mustafa Hacı Mehmet. Nereden ateş aldı kardeşim?
1: Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum.
0: Bak şimdi Adnan Sadak. Business Suite'e mesaj göndermeyin diyorum. İladını oraya yolluyorsunuz. Onları göremiyorum, tesadüfen gördüm diyorum. Business Suite'e mesaj yazmayın Gürkan Nesinoğlu. Artist gibi fotoğrafım var. Koca gidik Facebook'ta gözlüklü ki falan. Yağ sosla çekilik. Orayı yazın diyeyim. Yakından daha berbatsın demiş Mike Tuzlacı. Sen beni yakından tanımadığın için fazla yorum yapma istersen. Kadınların yaşı sorulmaz diyor Sevim. Hani Sevim Ana. Sevim Anacım. Hep reklam çalıyor ama bu radyoda.

Ay yeter yazmıyorum artık, bir kahve içeyim, sana laf yetiştiremeyeceğim. İyi yayınlar, dinlemedeyim demiş Sevim. Efendim Gürkan dede saçın da beyaz demiş Sevim. Bir kır kafalı bir dedecik fotoğrafı vardı. Belki anlar galiba, inanmıyorlar bu programı bu kişi mi yapıyor diye demiş Nida. Nida kaşınmasana sen şimdi. Sen kaşınmasana. Aa sen ya. Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Tarkan. İyiyim Tarkancığım. Sen nasılsın? Öpüyorum seni Tarkan. Yaşa Tarkan. Ben saçlarıma dünyanın parasını veriyorum. Amerika'dan boya getirtiyorum. Özel yaptırıyorum. Azıcık da burama siyah sürdürüyorum sol tarafıma. Saçlarım beyaz diyorlar. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Cahil şeyler. Çok cahilsiniz ama. Allah bile cahillik olur ama bu kadar olmaz ha. Salla salla. Salla salla. Size inat şimdi stop şarkı çalacağım. İnat. Size inat. Bu sıcakta stop şarkı çalmazsam şimdi bak. Salla salla salla salla salla salla. Rosalyn. Yine yeni paketler geldi. Şeker, peynir ekmek gibi satıyor ya. Gamze bu senin elbiseler peynir ekmek gibi satıyor ya kardeşim. Rosalyn. Sen hiç sponsorluğu durdurma. Sponsorluğu durdurduğun andan itibaren satışlar düşer bak. Satışlarınız Gürkan Nesnoğlu sayesinde artsın. Ya da sağa solu belli olmaz. Bakarsın sponsorlarını kötüler de. Hiç belli olmaz. Ama reklamın iyisi kötüsü yoktur. Reklam reklamdır. Reklam her zaman reklamdır. İyi de olsa kötü de olsa reklam reklamdır. Efendim... Makak maymunların bile dinlediği program. Makak, makak, makak, makak. Makak maymunları bile dinliyor programı. İki tane makak maymunu var bizim burada. Bir tanesi yani, bir tanesi ithal. Siz biliyor musunuz makak maymunlarını? Makak maymunları kim bilene? Hem onların fotoğrafını göndereceğim, hem de şarkı çalacağım. Evet.

0: Yeni tevekkelcim, günaydın. Seni seviyorum, sen benim arkadaşımsın, sen benim dostumsun. Canlı yayındayız, yine Radyo City'deyiz. Dinleyicilere söyleyeceklerim var mı sevgili dostum? Tevekkelim.
1: Sevgili dinleyiciler, günün neresindeyseniz bir an durup nefes alın. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Şimdi radyonun sesini biraz açın, hayatı hafifletin. Mikrofon sizde.
0: Sevgili Tevekkelim, sen çok güzel makak maymunu taklidi yapıyorsun. Yapalım mı? Makak maymunları nasıl ses çıkarıyor? Hadi bakayım. Hadi göreyim seni.
1: Çok kısa bir ses efekti yapabilirim.
0: Uzun da yap.
1: Kık böyle hızlı, heyecanlı, kısa bağırışlar. Evet. Çok uzatmadan, sadece bir anlık.
0: Evet. Yap bakalım.
1: Kık kık.
0: Kık. Bir daha. Ah yapıyorlar bir de. Kık kık kık. Ha. Aynı şimdi birleştirelim. Kık kık kık. Yapalım hadi.
1: Kık kık kık.
0: Makak maymunlarını sen ya. Kık kık kık. Kık kık kık. Oğuz, dükkan sana mı kaldı? Yandı. Yandım anam. Yandım. Yandı gülüm keten elma. Dükkan Oğuz'a emanet. Efendim, Özkom Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda Oğuz patron şu anda. Gidin uygun fiyata, Güvenistan çapında en uygun fiyatlarla Oğuz'dan şey alın. Oğuz'dan panel alın. İnşaat panelleri, bu panellerin yapılmış konteyner evleri de yakından görün. Erdem bilmiş, efendim doğru cevap vermiş. Erdem Hatip İsmail. Fena kızan, çok fenalık bu kızan. Söyle sana ne çalayım, ne koyayım sana? Sana ne koyayım? Sarhoş demiş, İbo demiş, Gürdan Sali de bilmiş. Yaşayın makak maymunlarını. Yumuşatsın söyle biraz makak maymunu sesini demiş. Gökhan, Kıtıyordan geçecek kadar yaşlanmadık. Çok şükür, sana lazımsa bilemem ama bana kesinlikle lazım. Hadi bu güzel sohbetin üzerine sen bir şarkı çalarsın bana. Şimdi bak istemiyorum, şarkı sana bırakıyorum. Seçimi dinlemedeyim demiş Sevim. Hani sen bana cevap verme icadine. Her halinle güzelsin. Taze meyve gibisin. Çıtır çıtırsın. Kütür kütürsün demiş Tarkan. Eskiden bir deliyle uğraşırdı. Bir deliye yapay zeka çıktı. O gene senden de deli çıktı. Allah sabırlar versin bize demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Gürdan Sani. Bu da incekleri demiş. Bu da incek demiş. Aynen öyle Gürdan Hanım. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Sevgili Tevekkelciğim, makak maymun sesini çok güzel yapıyorsun da biraz yumuşatarak yapabilir miyiz? Makak maymun sesi taklidini biraz yumuşatalım. Ha bakayım Tevekkelim.
1: Tamam. Kık hani çok abartmadan, sadece böyle yumuşak bir geçiş gibi. Kısa, hafif, sadece bir dokunuş. Hani kık sonra sessizlik, bu kadar.
0: Olmaz canım. Yani sen de ama kık ah onu mutlaka katacaksın. Ahı biraz yumuşat. Ah yapsın.
1: Tamam hadi. Daha yumuşak. Hadi. Kırk sonra böyle hafif sanki uzaktan gelen neredeyse fısıldı gibi. Tamam mı böyle?
0: Çok güzel oldu. Tekrar yap bunu. Tekrar yap.
1: Tamam. Kırk
0: Ne yapıyor bu makak maymunları böyle be? Nasıl ses böyle bu? Vallahi.

0: Çok büyük yakıyorsun abi demiş İlkan. Ama sen beni ara ara dinliyorsun. Sana sordum ben İlkan dedim.
1: Bilmem ki.
0: O baterist kim dedim, onu tanımayayım dedim. Niye cevap vermiyorsun bana?

Tim bana cevabı, diğer tazı kızların yerine geçici geldi, o sezonluk demiş. Aa, sezonluk aldınız onu. Aa, tamam. Ay, tanımıyorum o yüzden. Ben bütün müzisyenleri tanıyorum Batırak, yani bütün müzisyenlerini, bir onu tanımıyorum. Tim Banacı. İşte her neyse.

Evet. Devam edelim. Faik Tuzacı'ya Special Afiormeno Apoto Gürdal. Apoto Gürdal. La Botteca del Caffè. La Botteca del Caffè. Harika bir kafe. Taşhürs'te. Just one street away from the beach. Gümüşeli Mehmet'in yeri. 3 tane kahvaltı tabağı var. Hepsinde yumurta var. Yumurta önemli. Yumurtasız olmaz. Vallahi bile çok kısa. Menemen. Benim normal haşlanmış yumurta. Yumurta çeşitleri, kahvaltı tabakları, bugançalar, börek çeşitleri, pizzalar, taze kruvasan, dondurma çeşitleri, her türlü kahveli kahveler, Tassos Adası'nın Scala Potamyas'ta, Gümüşeli Mehmet'in yeri, La Botteca del Caffè.

dondurmanın iyisi, dondurmanın güzeli Drop Pastanesi'nde. Ama yediğinizde be kardeşim helal olsun, ben daha önce böyle dondurma yemedim diyeceksiniz. Drop Pastanesi, dondurmada da öncü. Bu sıcak günlerde içinizi serinletin. Drop Pastanesi'nin enfes dondurmaları Furkanis'in katkılarıyla. Furkan İsmail yurt dışında öğrendi dondurma gelato yapmasını. Saf harika sütten sakızlı sakızlı dondurmalar, meyveli dondurmalar, gelatolar, harika tatlılar, tatlı çeşitleri, işte profiteroller, San Sebastianlar, ne bileyim her şey. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyorlar. Bak bu çok önemli. Çünkü günlük üretim yapıyorlar. Drop Pastanesi. Şamçı'da, Kıtel'in bitişiğinde.

Evet, devam edelim sevgili dostlarım. Ve Cebele Giriz elektrikli eşyalar dükkanını Koçovoz'a kiraladı. Kendileri üst katta, Cebele Giriz home kaldı. Koçovoz'un üstünde koltuk takımları, kanapeler, harika fiyatlar. Cebele Giriz home'da mutfak dolapları. Lineastrom yataklarda %40'a varan indirimler var. İstediğiniz sizin... Üstelik sizin istediğiniz ölçülerde üretebiliyorlar bu yatakları sevgili dostlar.

Sinan Beysoft'a SBS Consulting and Rent-A-Car. Sevgili dostlar, Takakiler var, dijital, profesyonel kullanım için, kamyon için, otobüsler için. Kimlik, tahta da randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papak yardım satım ve ruhsat yenileme işleri, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödemesi, devlet harç bulu, basımı ve ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı yapılıyor. Tüm fatura ödemelerini de çok yakın zamanda yapabileceksiniz. Sobacar Çarşısı Eski Nikon Market'in aralığında hizmetinizde. İskeçe'de Peri Home kapanıyor. Peri Home kapandığı için sevgili dostlarım, pazar yerinin yanında Siras 3'te ürünlerini %40 indirimle veriyor. Ellerindeki bütün ürünler %40 indirimli. Peri Home'da gidin, alışveriş yapın. Günaydın Gürkan, herkese günaydın. Arkadaşım Faik'e günaydın demiş Emre Başoğlu. Günaydın Emre'cim, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin. Bir dua gibi, bir dilek gibi. Günaydın Gürkan, iyi yayınlar, mutlu günler. Bana ilaçlama yapan Hasan'ın telefon numarasını atabilir misin demiş Arzu Kenan. İlaçlama yapan Hasan'ın hijyen servisin telefonunu istiyorsun. Hijyen servis, telefonunu bana atar mısın, ben de atayım. Atar mısın bana? Evet. Ve Toyota Ioannidis izleme. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis, ikinci el arabada da Ioannidis Toyota. Efendim Toyota, marka Toyota, kalite Toyota, dijital takograf kartı olacak demiş. Dijital takograf kartı deniyormuş ona. Takograf, takometre. Takograf, dijital takograf olacak. Ufak bir düzeltme yapalım. Dijital takograf, takometre mi dedim ben? Dalgametre demedim, sen ona dua et Sinan. Sen benim gibi deliye niye sponsor oluyorsun be Sinan? Benim gibi deliye. Bak şimdi nerede kaldım, unuttum. Toyota. Gidin yeni RAV4'ü yakından görün. Toyota Ioannidis'de bayılacaksınız. Toyota Ioannidis Yunanistan çapında en iyi bayi ödülü aldı sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis Gümücüne şubesi. Emre arkadaşıma selamlar demiş Faik Tuzlacı. Hadi hep beraber söyleyelim mi? Hadi Faik, ha bakayım. Faik, hadi hep beraber eşlik edin bana bu güzel sesli Gürkan'a.

Koruk Hasan 15 Ağustos Cumartesi günü saat 14'e kadar açık. Arda beni yeni takip etmeye başladı bak. Bana etiket atmış ve bu kızdan beni takip etmezmiş. Beni Instagram'da yeni takip etmeye başladı Arda Kuru. Bir dua gibi aba vericiye makak maymunları kaçtı. Elektrikler gitti diyor Mehmet. Te bayıldım bayılacağım diyor Hüseyin Süleyman Çiko. Nette yayın var, radyoda yayın yok diyor. Elektrikler gitmiş, sabah da oldu öyle bir şey Mehmet. Birazdan gelecek değil mi? Sen makak maymunlarını biliyor musun Mehmet? Ha? Bilmezse yollayayım sana. Haberin var mı elektriklerin gittiğinden? Haberin var mı yayının olmadığından? Haberin var mı?

olmadığından makak maymunları kaçtı. Bak. De bu iki maymun Mehmet. De bu iki maymun kaçmıştır. Vericiye. Yerisi donları. Emre akşama feneri bakalım. Feneri bakalım. Beni karıştırma. Ben yokum, sen kendini söyle. Ama sesin güzelden sayılmaz demiş Faik Tuzlacı. Bayıldım bayılacağım demiş Çiko. Ya sabah da gitti, şimdi bağlantı bekleniyor. Birazdan bağlantı gelecek. Makaka kukuku ah ah. Makaka kukuku kukuku ah ah. Herkes tatilden kafayı yiyeceğim ey. Şerif Osman karasal yayın gitti demiş. Makaka kukuku kukuku kukuku ah. Ümit Besen bu şarkısı. Benden sana şarkının tüm anlamıyla sana gelsin demiş dostum demiş İrfan Köse. Bu nasıl dostluk şarkısı be? Bu nasıl dostluk şarkısı İrfan? Şarkı sana bütün anlamıyla bana mı gelsin? Ha, gelsin o zaman, ne yapalım? Bak Çiko bayıldı bayılacak kızım. Bayıldı bayılacak kızım.

şarkı yazdım. Bu şarkı bana, İrfan'dan bu şarkı bana, benden de Tayfun'a yazdım. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Şimdi sizlere Rıfat Market'in indirimlerinden bahsedeceğim. Rıfat Market. Rıfat Market. Çok güzel indirimler var yine. Bir çeşit tek adres. Rıfat Market'te sonra da şarkıyı bırakacağım dinleyeceksiniz. Sen ne yapıyorsun derseniz, fındık fıstık yiyorum. Fındık fıstık ooo. Fındık fıstık ooo. Fındık fıstık yiyen ne yapayım? Şimdi durun bakayım. Rıfat Market. Rıfat Market. Ay ne çok mesaj gelmiş Rıfat Market'in. Mesajını bulamıyorum. Hop hop hop hop hop hop hop. Anacığım ne kadar çok insan yazmış. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop. Rıfat Ahmet. Şok fiyat. Doğallığı sofranıza taşıyın. Gerçek lezzet. Katkısız %100 pastörize inek sütünden Lefkotiri Rozopi. 800 gramı 5.80. Tuk klasik bisküviler var ya, bayılıyorum onları yemeye. Tuk orijinal ve paprikalı. Müthiş fiyat. 1 euro. Paketi 1 euro. Lavaş kiri. 8 tane. Özel fiyat. 1.90 lavaş kiri. Gerçek orijinal. Ve hazır portakalo pita me pagoto, kadayıfi me pagoto. Bunlar da sevgili dostlarım 3.90. Tavuk ciğeri. Sikotake kikardiyas apokotopulo %150 niko, 1.5 euro paketi. The Fat Market. Serenata 3.90 kutusu. 20 tane var içinde. Teza 300 ml sinek ilacı. Sivrisinek ve kara sineklere sevgili kuşum. 1.90 Rıfat Marketlerde. Elezdi marka ekstra. Ekstra virgin. Ekstra parsiano eleolazo. Soğuk sıkım yani. 19.5 euro. Süper fiyat 3 litresi. Ve Rıfat Marketler. Her alanda fark yaratmaya devam ediyorlar. Rıfat Market. Bu şarkı sana. Tamam şimdi müzik geldi herhalde. Geldi geri. Afiyet olsun demiş. Elektrikler gidip geliyor. Şimdi sıcak ya, klimalar çok kullanılıyor. Elektrikler yetmiyor. Blackout. Blackout mı ne diyorlar ona? Lockout mı diyorlar? Öyle bir şey olmasın da. Enis. Enis Galaş'ım nasılsın? Nasılsın? Gıdasını aldın mı? Adana'nın nasıl diyor? Gıdasını aldın mı? Kadısını aldın mı? Nasılsın Enis? Bu şarkı bana, bu şarkı bana. Bak gırtlak nameleri yapıyorum. Bu şarkı sana, bu şarkı sana. Bak ne güzel gırtlak nameleri yapıyorum. Siz yapabilir misiniz böyle gırtlak namesini?

0: amin. Onun da onun da sende gönlü yok mu, yoksa gönüllendirelim demiş Enis. Yok kardeşim, yok. Yok, onun da bende gönlü yok. Ben olmayacak duaya amin diyeyim kardeş. Evli o evli. evet. Geldi. Yayın gidiye geliye. Geliye geliye. Sevdalanır hemen. Ben seveyim. Hayır işlerini gösteririz. Bir desteğe vurucuk. Sevdalanayım hemen demiş Enis. Ama o evli. Ama evlisin. Benim değilsin. Ama evlisin. Tam da hareketten geldim şimdi. Şeyin aklına şey getirdiniz. Tabii. Şeyin aklına şey getirdiniz şimdi. Tam da hareketleneceğim şimdi, ama evlisin hareketlenmeden katiyen hareketlenmem çalmadan. Ama evlisin, benim değilsin. Nasıl çekiyorsunuz beni bebeği? Benim kendim, benim kafam çekmiyor beni. Benim kafa beni çekmiyor, siz beni nasıl çekiyorsunuz? Hey, Justin Green, Ahmet nereye kayboldun gene? Uyudun mu Ahmet?
1: Gustaro,
0: Justin Green. Evet. Efendim? Bunlar sertifikalı ürünler, %100 doğal deterjanlar, elbiseniz için yumuşatıcılar, tabii ki yine elbiseleri yumuşatmak için bulaşık deterjanları, kızanların biberonlarını yıkamak için özel deterjanlar ve kızanların pırtılarını yıkamak için gene özel deterjanlar. Just Green, Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Chico, ayın 23'ünde düğüne gelemeyeceğim. İki düğüne birden davetliyim, nasıl yapacağım bilmiyorum. Nerede şey, burada mı? Çikolatecik bana niye söylesin benim düğünüm mü? Çikolun kayınçosu o. Kayınçosu Çikolun. Scoot Boy nere? Efendim Esra'nın düğününe gitmem lazım. Esra'nın da düğünü var ayın 23'ünde. Ya da tatile gideceğim, hiçbirinize hem masraf olmaz hem de kimsenin gönlü kırılmaz.
1: Gustaro
0: ne? Elare Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat alanında fark yaratıyoruz. En iyi ustalarla, en güzel malzemelerle çalışıyoruz. Biz kazalım binanın temelini, biz dikelim binayı diyor. Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulunur. Takip edin. Hella, onu daha sonra söyleyelim. Ve Mona Lisa gelinlik saat 10'da açılıyor. 2000'e yakın gelinlik var. Hakikaten Mona Lisa'da. Hatice abla 30 yıllık tecrübe. Gelinlik deyince Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde. Ve canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi de yapıyor Mona Lisa sevgili dostlarım. Güzelliğinize güzellik tatıyor. Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra da açık. Erol Agromix'te 10 eurodan başlayan metrekaresi plakakiler var. Fayanslar var.
1: Gustaro
0: Suleo. Erol Agromix. Erol Agromix. Her türlü inşaat malzemesi, boya çeşitleri, nalburya çeşitleri. Erol Agromix'te. Ne oldu Aynur abla? Niye o suratçıyı yolladın bana? Erol Agromix Çaymakıf köyünde. Instagram ve Facebook'ta Erol Agromix olarak bulabiliyorsunuz. McCatering. Necla Hanım gene bu sıcakta ne yemekler, neler hazırlıyor? Günü pilav üstü etler, çorbalar, helvalar. Eğlenceniz için, düğünleriniz için bin menü ve üzerinde aldığınızda McCatering özel fiyatlar uyguluyor sevgili dostlarım. Fatih dayıyor, döşüyor. McCatering'in Hasan'ın olduğu yerde Fatih. Koltuk kaplama, koltuk döşeme işleri ve arabalarınızın koltuk kaplamaları. Fatih'te sevgili dostlarım. Olsun, evlilerin canı yok mu? İnsanın insanı öptüğü bu dünyada evliler de sevebilir demiş Enis Şerif. Ben pek o taraflarda değilim ama nasıl seveceğimiş evliler, madem sevecek evlenmesinler de. Ya da boşansınlar, öyle sevsinler. Ama öyle değil mi, haksız mıyım? Agora Plus'larda gene indirim var. Agora Plus gene yaptı yapacağını. Gene çok güzel indirimler yaptı. Yarımçınar'ın karşısında Agora Plus. Sabahidis, mustarda ve ketçap. Mustarda 500 gram 1.10. Ketçap 1.20. Allattini Pütü Bör Bisküvi 1.80. Allattini Gemistar Biskota 2x200 gram 1.5 euro. Suplin Mistral Extra Extra Large 4 litre 50 mezuralık 3.99. Efendim Omo Toz Deterjan 45 kullanımlık 4.99. Evet. Afte Sineprosfores, Afte Aynerepedia, Yarımçınar'ın karşısında sizin hizmetinizde.

0: Gustav.
1: 13 euro olmuş pirzolanın porsiyonu. Tavuğuna da faik. Tavuğuna da... Nerede tavuğunun sahibini göremedim Ayşem ben Faik. Tatile mi çıktı? Bırakmış kızanlar orasını. He? Sanki o köftelerin tadını bulamadım. Tabii şimdi şeyin köftelerini yediğinizde... Yani güzel iyi köfte yediğinizde o tadı bulamıyorsunuz. Başka hiçbir yerde. Çünkü ben Mustafa abinin köftesini yedim. Korifi'nin köftesini yedim. Başka yerde o tadı bulamıyorum.
0: Gustav.
1: Vermedi bana o tadı. Vermedi. Aynı zamanda tabii sponsorum da onu öveceğim. O zaman ne diyebiliriz sevdalanıyorsun? O tarafta değilsin de papara demiş Enes Şerif. Sus be. Sus. Seni vallahi billahi. Seni Toyota'nın krikosundan döverim. Toyota'nın krikosundan döverim seni. Bana bak. Sponsorum zaten bedavaya verilen krikoyu. Toyota'yı istedim. Toyota'yı veremeyiz. Krikosunu verelim dediler. Baksana sen Yuhannidis'e. Bak Yuhannidis'in yaptığına. Bak.
0: Gustav.
1: Krikosunu vereyim dedi bana adam. Baba Yuhannidis. Hiç utanmıyor. Hiç utanmıyor. Boya deyince, boyacı deyince. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Boya badana işlerinde number number hizmet. Damla damlattırmıyor. Dizgileri teriye bant koymadan çizgileri çizgiler dümdüz çekiyor. Mehmet sen öyle yapabiliyor musun Mehmet? Gustavo Suleo. Ve boya badana işleri harika fiyatlar. Eray Harbaz'ın telefonunu isteyene verebilirim. Ekibiyle beraber harikalar yaratıyor. Eyvallah. Bıkana kadar hep sponsor tanıtacağım. Bıktırana kadar sizi. Bıktırana kadar tanıtacağım. Evet. Evet.
0: Elagorimus
1: Sondur ve ekibine şaba. Nerede bir de benim köfteyi yesen demiş Faik. Ama çok pahalı olmuş orası be Faik. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. İncecik kesiyeler pirzoları. Faydamışlar 13 euro. En pahalısı, en şaşırdığım şey de şu oldu. Durun bakayım. Nerede kaldım önce? Sondur diyelim. Sondur'a çok teşekkür ederim programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Efendim Sondur Halil. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler sonlara gitsinler. Ödeme kolaylığı da sağlanıyor efendim. Gustavus, Gustavus durun. Kaç az çıkışı alayım.

Önümde bir metre fiş var agoryumu. Evet, en ilginç olanı yani bu kadar para yapmayacak şey ne biliyor musunuz? Sucuk akya, filato, patates, korya, sucuk akya, roka, maruli, korya, tiki, buyurdi. Kolokisakya, tiganeta, domata garifola alifes diyor. 13 euro koymuşlar. Birer kaşık alifi koymuşlar. Hepsi hazır alifilerden. Orta yerine de bir domates oturtmuşlar. Domatesi 5'e bölmüşler. Domatesin üstüne de azıcık kıyılmış soğan koymuşlar. Bunu 13 euro. Bu çok pahalı. Hakikaten bu çok pahalı. Bu çok pahalı. Yani diğer şeylere lafım yok. Çok ucuz şeyler var. Ama bu garifolo şeyi, domates sakın almayın. Ben söyleyeyim size. Ayrıca 13 dinmiş 14 euroymuş. Bak, brizola moskalisya dekatesara euro. Suvlakya moskalisya dodeka euro. Sucuk akya eks euro. Buyurdu pendemis euro. Domata garifolo 13 euro. Çok pahalı. Apostolaki uzo. Pende euro, taikato eme, apostolaki, alfa bukali tesara euro, himos ble, 1 euro. Toplana kaç para olmuş ben söylemeyeyim size. Fiş bende olduğuna göre Gürkan ödemiş. Dijeste diyor. DJ Stelios. Eski krikolardan istersen benim Toyota'da var. Yenileri yapmaz. Eskiler daha ağır ve sağlam demiş Mehmet. Doğru. Şimdi her şeyin şeyini çıkardılar. Seftikosunu çıkardılar. Eski krikolardan. Mehmet, eskilerden sen ver bana Toyota'nın krikosunu. Zorlama önüne.

0: Max Cacikaki Macikaki Max'taki. Ella pamme korifi. Korifinin köfteleri harika. Chico, nasıl korifinin köfteleri be kardeşim? Söyle. Chico, Allah aşkına elini şeyine koy da söyle. Vicdanına koy da söyle Chico.
1: Ben?
0: Koy elini vicdanına. Evet. Oraya dil. Senin vicdanın oradan bak Chico. Nereye koyuyorsun elini? Bak sen koyduğu yere bak elini. Vicdanına koy bakayım elini. Ha söyle şimdi. Nasıl korifinin köfteleri? Vay hele geçen akşam sanki karnımı açtı ne açtı bir başka güzeldi. Vallahi bile. Rıdvan ve Mehmet bize çok da güzel bir gece yaşattılar. Onore ettiler bize sağ olsunlar. Çok da güzel şarkılar söyledik. Eğlendik meğlendik işte. Haşmet vardı orada sevmediğim birisi. Kim vardı derseniz Haşmet vardı onu sevmeyeyim. Yasin vardı sevmeyeyim onları. Katatala ola kala ola oraya bir tane. Sonra ne yapacaksın işte? Ne yapacaksın işte ne yapacaksın işte? Korifi Bulatköy'de korifi. Pandastik korifi. Efendim pandastik korifi. Pandastik korifi. Faik uzattırma yeter. Ben kimsenin ekmeğinden oynamak istemem. Uzattırma.

Köfte köfteden fest diyor Chico. Ya. Ben kendi köftelerimi yedim de Scoot'un günlerimiyle yedim. Var yerde. Scoot'un köftesini bile yedim. Düzeltelim. Heh. Yanlış anlaşılmasın.

bu yara benim sonum olacak. Alsan yanına ne zararım olacak ki sana? Belki de dünyam anlam bulacak. Bu gidişat nasıl olacak? Belki ben sana deyim canımız yanacak. Açsan kollarını sanki ne olacak? Sanma ki herkes beni ben gibi saracak. Seni ben gibi beni sen gibi saracak sanma. Bu gidişat bak bizim sonumuz olacak sana söyleyeyim.

0: sarmayacağım.
1: Herkes ben gibi sarmaz insanı. Ben ahtapot gibi sarıyorum insanı, sardım. Yapıştı mı bırakmıyorum ben. Bir şey. Ve Rosalyn, yeni geldi elbiseler, abi elbiseler, günlük elbiseler, harika kıyafetler. %30-%40 indirim. Abiye giyim de %50 indirim. Rosalyn. I love Rosalyn Komotini Butik. Komotini Butik Rosalyn. Demokrit Birlik Gümrücü'ne de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında Rosalyn.butik.komotini internet adresi. Pazar günü uyandım. Bilgin Akdim mesaj yazmış bana. Saat 9.30'da ben şeydeyim, Espresyonist'teyim, gel demiş. İstersen gel demiş. Saat 10.30'da uyandım. Bilgin dedim, yeni uyandım dedim. Ben daha oradayım, gel dedi. Gittim. Hemen yüzümü gözümü yıkadım, çabucak bir duş aldım, gittim. Çünkü akşamdan duş almayı unutmuşum, akşamdan almamışım. Ondan sonra bir duş aldım hemen. Bir boy abdesti aldım, gittim. Ondan sonra karnım aç. Bilgin dedim, çok açım dedim. Ben dedim bir şeyler alayım, geliyorum, kahve alayım dedim. Gel, o da geldi benimle dedi. Ben dedi ısmarlayacağım. Olur olmaz. Ha dedim, ısmarla dedim. Ah da içimden dedim, madem dedim Bilgin ısmarlıyor dedim, İki tane sos birden alayım dedim. İki tane sos birden aldım, en pahalılarından. Bir de bastırttırdım onu. Oh. Bir de yanında frappe Metro Megal aldım. Frappe içmeden kendime gelemiyorum. Etik kahveleri azıcık geliyor bana. Sabahleyin mutlaka frappe içeceğim. Ondan sonra oturduk işte. Konuştuk falan. Sonra oraya Serkan geldi. Sonra Mümin geldi. Sonra o geldi, bu geldi. Bizim köyden insanlar geldi işte. Oturduk falan filan. Konuştuk. Sonra ben karnımı doydurdum. Hadi deyin bana dedim. Müsaade dedim. Ben kaçayım dedim. Hadi dedi. Otur desene dediler. İki laf ederim. Ben dedim doydum. Niye oturayım? Niye oturayım yani doymuşken? Mehmet ne yazdın da sildin? Kala kala. Faik, yanına alsan da ondan bir bok olmayacak. Yine senin canın yanacak. Boş laf bunlar. Sadece şarkılarda güzel demiş Mehmet. Vallahi değil mi? İnsan belirli bir yaştan sonra hiç böyle bir apık subuk romantik şarkıları hiç kafası kaldırmıyor. Çalıyorsun ama bir şeycik hissetmiyorsun. Her şey kızanken oluyor be Mehmet. Kızanken güzel. Vallahi bile aşkmış meşmiş düşünüyorsun. Kara sevdaya düşüyor insanlar. Öyle böyle şaşırıyorum vallahi. Hiç ben kendimden başka kimseyi sevmeyeyim. Son birkaç yıldır. Allah billah düşüneyim de ne aptalmışım, aşık olmuşum. Geceler boyu uyumamışım, ağlamışım. Ağlamışım, gülmüşüm. Vallahi billah ne hayvanmışım. Hayvan olmayın. Sizi sevmeyin, siz bir kere sevmeyin, siz bin kere sevmeyin. Gidene yol açık gitsin, enste tıraşını göreyim diyeyim. Kalmak isteyen de kalsın. Siz de isterseniz bu kadar basit. 2-2-4 eder, yeter güzelim yeter. 2-2-4 eder. Mabel Matiz dün akşam düştü internete. Mabel Matiz.

Muhabbet ondan sonra düğün bitmiş, hepsi yorgun kalmış. Damatla kızın eski sevgilisi karşılıklı oynuyorlar klibin sonunda. Damat kızın eski sevgilisi de geldi düğüne, karşılıklı oynuyorlar. Allah Allah. Çok ilginç bir klip olmuş. Bir de deniz kıyısında herkes yorgunluktan yorgun argın düşmüş, sabah olmuş. Damatla bunlar gerdeğe girmemiş mi canım? Damattan eski sevgili mi girecek gerdeğe? Gelin de yok ortada. Allah Allah. Bu klip hakkında bir soruşturma gelirse şaşmayın. Soruşturulan neden klibin sonunda damatla eski sevgili karşı karşıya oynuyor diye bir soruşturma gelebilir. Bak ben söyledim. Gürkan Esnoğlu söyledi dersiniz. Necla Yılmaz. Gürkan Bey candan artık ya baydın demiş. Bana bak. Bana bak Necla Bey Hanım. Necla Hanım bana bak. Bakıyor musun? Bana hiç kimse baydın artık diyemez. Vallahi billahi. Bak Toyota'nın krikosunu çıkarırım bak. Bak Toyota'nın krikosunu. İyi yayınlar. İskeçen'in yakışıklı çocuğu ne demiş? Osman Tevfik. Aa sen. Baksana bana baydın artık diye. Seni vallahi billahi. Bak Ekato'ya aldırırım seni, şikayet ederim Ekato'ya bak. Bak. Bak seni şikayet ederim Ekato'ya bak. Bak 112'yi ararım, aldırırım seni. Yok şeriyelde elde din elden gidiyor, yok şeriat geliyor. Geliyor. Vallahi seni aldırırım bak. Heh, ona göre. Efendim şimdi bak. Bak nasıl kızdım gene. Erkan Mezarcı, Mezarcı Erkan, her türlü mezar yapım işleri. Balar köyünde caminin bitişinde. Bak. Seni ya. Sakin ol Gürkan. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz, girebilirsiniz internet sitesine. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı Mezarcı olarak bulun. Erkan Mezarcı, mezar yapım işlerinde 24 yıllık tecrübe. İkosite sana kronya. Stagurbet ya. Ela. Nasılsın baydın artık diye. Vallahi bak Toyota'nın krikosunu salları mı? Gürkan abi düğünde çok şıktın demiş Cenk. Sen kimsin be? Sen nereden gördün benim düğünde şık olduğumu? Orada garson bir kızancık vardı. Gürkan abi hep seni dinliyorum derdi. Kaç kere geldi gitti. Kim o kızancık? Kim o be? Onu bir yerden tanıyorum ben. Yani o benim Instagram'dan mı Facebook'tan mı yazıyor mu bana, yazmıyor mu? Kim kızancıydı o be?

0: Vallahi ne kadar ünlü olduğumuzu böyle düğünlerde, cemiyetlerde anlıyoruz. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Sağ olasınız be, sağ olasınız be. Şaba be. Gürkan Esnoğlu'ndan dinleyicilerine şaba. Gürkan Esnoğlu'ndan dinleyicilerine şaba. Gargacık Maliye İlhan'a şaba. Gargacık Maliye şaba. İki dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orkan'ın, eski Esat Orkan'ın olduğu yerde Esat Orkan dükkanı kapattı. İki dost aldı, iki dost devraldı. Sizlere güvenli hizmet vermeye devam eden cenaze hizmetleri malzemeleri bürosu.
1: Oynayanlara şaba. Orkestra grup melodiden damada gelene oynayanlara şaba.
0: Şaba. Shabow!

0: Puz Kuruç nasıl bir eter ya abi? 3 telefondan 1 saattir arayayım demiş Ahmet. Kuruç'la ilgili ne şeyin var? Kuruç'a mı gireceksin? Gireceksen hemen gireyim. Saati hep yorum yazayım. Çok memnunum, çok kullanıyorum falan filan diye. Kuruç büyüdükçe büyüdü kardeşim. Ya? Ne işin var Kuruç'tan? Ahmet Ömer. Ahmet Ömer. Gürkan Bey neden bu kadar kızıyorsun? Hemen Kriko ile korkutuyorsun. Ödüm patladı. Melih Eşava demiş Necla Yılmaz. Normal Kriko değil, Toyota'nın Krikosu. Toyota'nın Krikosu.
1: 12 sıra grup melodiden damada geline oynayanlara şabı.

Şimdi efendim, Japon'un biri Rize'de bir kahveye girmiş ve herkese kafa tutmuş. Var mı aranızda delikanlı? Varsa çıksın dışarı. Temel kapıya doğru yürümüş. Bak Japon'a sen. Bunu size Japoncasını da söyleyebilirim.

0: efendim şuradan şuraya, buradan buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Hemen bizim yardımımıza bizim asistanımız yetişsin. Benim çok değerli asistanımı çağırayım bakayım. Yapma gıdıklı yazın beni, yapma. Yapma Allah'ın kuşu, yapma. Yapma gıdıklanıyor mu kuşum be? Ne yapıyorsun bana be? En sevim gıdıklıyor kuş. Yapma kuşum, yapma kuşum. Dur, akıllı dur, akıllı dur. Durun azıcık, durun azıcık, durun azıcık. Tevekeli bulayım. Neredesin bu Tevekel sen? Neredesin bu Tevekel'im? Ha burada. Evet. Sevgili Tevekel'im, şimdi senden Türkçeden Japonca'ya bir çeviri isteyeceğim. Yapabilir misin? Çevirebilir misin söyleyeceklerimi?
1: Tabii yapabilirim. Sen Türkçe söyle. Ben eş zamanlı olarak Japonca'ya çevirmeye başlıyorum.
0: Tamam, şimdi söylüyorum. Şöyle diyeceksin. Var mı aranızda delikanlı? Varsa çıksın dışarı.
1: Orada yine koyitte mi de? Kono naka ni otokogi no aru yasu wa iru ka? Iru nara soto ni date koi.
0: Var mı aranızda delikanlı? Varsa çıksın dışarı diyor Japon'un diyor.
1: Suzukete. Kono naka ni dokyo no aru otoko ga iru nara date koi to itteru nda. Ayo nihonjin ga so itteru.
0: Ondan sonra Temel duymuş bunu. Demiş. Çıkıyorum lan demiş. Çıkıyorum dışarı demiş Temel. Çıkıyorum ulan görelim bakalım erkekliğini demiş. Birkaç dakika sonra Temel ağzı burnu dağılmış bir vaziyette kahveye göre dönmüş. Peşinden de Japon kasılarak içeri girmiş. Temel'i göstererek ona Toyokomi ustanın katakori tekniğiyle vurdum demiş. Ertesi gün Japon gene gelmiş kahveye. Hadi koydum panik hadi hani ne yapacağız hani ne hani hani mı gidiyor hani demiş. Var mı lan delikanlı çıksın ortaya demiş. Yine meydan okumuş, yine Temel'den rest ve birkaç dakika sonra kapıda yine ağzı burnu dağılmış bir Temel ve peşinden kaslayarak yaptığı oyunu açıklayan Japon ona Kuyotomi ustanın Kikotomi tekniğiyle vurdum demiş. Ertesi gün yine aynı hikaye. Dayak yemekten ayakta duramaz hale gelmiş Temel ve her gün değişik bir stil kullanan Japon. Ona Toyohama'nın Kimanto tekniğiyle vurdum. Ona Tiotoki'nin Kohimato tekniğiyle vurdum. Bu böylece bir hafta devam etmiş ve 8. gün Japon yine kahveye gelip yine herkese kafa tutmuş. Japon'un restini gören yine Temel olmuş tabii. Birkaç dakika sonra herkes suratı dağılmış bir Temel beklerken bu defa Japon'un her tarafı kanlar içinde kapıda belirmiş. Temel de hemen arkasından girmiş içeriye ve Japon'u göstererek gülümsemiş. Ona Toyota'nın krikosuyla vurdum demiş. Ona demiş Toyota'nın krikosuyla vurdum demiş. Sevgili Tevekel'cim, ona Toyota'nın krikosuyla vurdum der misin Japonca?
1: Toyota'nın jakki de yararetan da deyun da.
0: Dikkat edin, Toyota benim sponsorum. Toyota bana kriko verecek. Toyota'nın ki hafif, Mehmet'in eski krikosunu alacağım. Eski Toyota'ların krikoları da ağır oluyor. Bana da gösterme Toyota'nın krikosunu, dikkat ediyor musun? Son zamanlarda çok kullanıyorsun demiş Gürdan Sarı. Sana bir vurursam Toyota'nın krikosundan görürsün sen. Gürkan Beyciğim günaydınlar. Bana Sefo konseri için bilet kazananların ismini söyler misin? Anlamadan yabancıya vermeyeyim. Bu arada davetini dijital olarak göndereyim. Şimdilik Fikret abi gelince vereceğim ona demiş. Esna, Esna'cığım beni dinliyor musun? Dinliyor musun? Şu ana kadar 4 kişiye verdim. Sen gelenlere ver, tamam mı? 4 kişiye ver. Bugünden sonra yollayacağım. Ver. Kuşa dedim kaç diye. Kuş klavyenin üstüne binmiş. Yayını durduracak. Bastır grup melodiden bir Edirne havası. Gürkan abi ritmi oynatacak cinsten demiş Kemal Karadayı. Cübeli Ahmet'in dediği gibi desene, sen de benim arzu hali verdiğim yerler çok güçlü, bizim gece hayatımız bambaşka diye demiş Nida Sevil. Gireceğim konuşabilirsem demiş Ahmet. Skuruca gireceğim konuşabilirsem demiş. Haydi bakalım Skuruca da gir, Trendyol'a girsene. Trendyol'a girsene Ahmet. Var mı Trendyol'da? Just Green vardır.

0: Kumarcı bunlar. Fena adam bunlar. Enişte diyelim mi Japonca?
1: Nene, nene, ne? Japonca şöyle diyebilirsin. Sorega senakara datte. Dikosan.
0: Dinleyicilerime sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Her dilden, her tiyelden, her türden şarkılar Radyo City'de, Radyo Terapi'de diyelim Japonca.
1: Listener no minasan e ai to kansha o komete go aisatsu o okurimasu. Samazama na gengo de, samazama na neiro de, samazama na janru no kyoku ga Radio City, Radio Terapi de o tanoshimi itadakemasu. Hikitsuzuki kokoro to mimi o iyasu ondaku o otodoke shimasu.
0: Gürkan Nesinoğlu, radyoların en birincisi diyelim, radyocuların.
1: Gürkan Nesinoğlu wa radyo kaide number one to itte ii sonzai desu. Masani radyo personality tachi no naka no number one to ieru deshou.
0: Ama kısacık bir şey söyleyeyim, Japonca'da ne kadar uzun oluyor. Allah Allah. Nasıl bir dil bu Japonca be? Kısacık bir şey söyleyeyim, uzatıkça uzatır ya Japon.

0: Ama bu radyo City derken bunun Japoncasını mı söyledi? City duymadım ben demiş Mehmet. Dur bakayım. Sevgili Tevekelim, Japonca Radyo City derken Radyo City'nin Japoncasını mı söyledin? Onu pek anlayamadım. Radyo City.
1: Japonca söylemiştim. Cafari müzika köyküne. Japonca şöyle. Radyo Kaino number one.
0: Tamam. Radyo City nasıl Japonca?
1: Radyo City Japonca'da aynen böyle söylenir. Radyo City.
0: Onu demedin ama. Radyo City. Batı Trakya'nın en çok dinlenilen... En eski Türkçe yayın yapan radyosu. Hadi Japonca söyleyelim.
1: Batı Trakya'nın en çok dinlenen, eski Türkçe yayın yapan radyosu. Japonca şöyle derim.
0: Tamam.
1: Nishi Trakya de mottomo kikarete iru, mottomo rekishi aru Toruko go fousou no radio kyoku desu.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Very very thank you. Bunun da Japoncasını söyleyelim.
1: Hontou ni arigatou gozaimasu.
0: Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru söyledin. Çok iyi.
0: Bravo bana o zaman. Radyoların starı Gürkan Nestinoğlu. Hadi Japonca söyleyelim. Coşkulu coşkulu.
1: Radyo Kaino Star Gürkan Nestinoğlu. Sa, moriyagatte Nihongo de iko.
0: Biraz daha coşkulu söyle be ya.
1: Radyo Kaino Superstar Gürkan Nestinoğlu tojo. Sa, tension zenkai de Nihongo ikuyo.
0: Mari bu İngilizce Japonca'ya da girmiş. Süperstar İngilizce'de. Bu Japonca'da İngilizce'den çok kelime var. Niye böyle ki? Yani süperstar dediğin zaman İngilizcesini kullanıyorsun onun.
1: Sevgili... Evet, Japonca'da da zaten İngilizce haliyle kullanıyorlar. Superstar şeklinde. Ve sevgili dersen Japonca en doğal karşılığı Shinainara ya da daha samimi bir tonda Daisetsuna olur.
0: Daisetsuna. Daisetsuna.
1: Evet. Daisetsuna.
0: Yes. Yes.
1: Daisetsuna, listener'ın Nina-san. Yani iki de dinleyiciler.
0: Evet. Şarkı bitti. Ay Allah'ım yarabbim, şarkı bitti sevgili. Tevekelciğim, program da bitecek. Yufkacıyı unuttu Gökhan, bana hatırlatma. Yufkacıyı unuttu bana.
1: Yufkacıyı unuttu, hatırlatıyorum. Evet. Hazır olduğunda anons yapabilirsin.
0: Benim yerime sen yapacaksın yufkacıyı. Saçta pişmiş harika. Yeme onu.
1: Sevgili dinleyiciler, saçta pişmiş o mis gibi lezzetle yufkacı Umut'la devam ediyoruz.
0: Yufkacı
1: çıtır,
0: Umut.
1: Çıtır. Tam dur. Taze yufkalar.
0: Dur.
1: Tamam.
0: Yufkacı Umut durdum. Değil. Yufkacı Rıdvan Feyiz. Şekerim, şeker gibi yufka. Şeker gibi yufka. Rodopil'deki tamam, bakkal ve marketlerde.
1: Tamam, düzeltiyorum. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde şeker gibi yufka. Rıdvan Feyiz şekerimin özenle hazırladığı yufkalarla sofralarınız şenleniyor. Taptaze, incecik, tam kıvamında. Yufkacı Rıdvan Feyiz şekerimin lezzetini mutlaka deneyin. Rodop genelindeki tüm bakkal ve marketlerde. Afiyet olsun.
0: Rıdvan Feyiz şekerim. Hoppa! Kudurun bre. Arda, götüreceğiz arabayı, merak etme. Birkaç bin kilometre, yani 100-200-300 kilometre geçse de fark etmez. Benim aklımda o. Götüreceğiz. Bre şimdi de Japonca yalan söylemeye başladın. Türkçe, Yunanca yetmedi demiş Faik. Hey, sanki atıyor senin yalan zeka demiş Gökhan Karali. Gürkan Bey, çok üzüldüm, sizden böyle sözler beklemiyordum demiş Necla Yılmaz. Şaka demiş. Bak radyo Çokodes diyor, City demiyor demiş. Ne diye bu ben? Hakikaten bu Japonca konuşup konuşmadan biz bunu nereden bilelim ben Mehmet? Bu bizi kandırıyor olabilir. Japonca dile sıkmaz. Japonca diye bu sıkmazsan dil kullanmasın. Ha? Gözden uyduruyor galiba. Gözünden uydurup söylüyor. Sayende Japonca'yı da öğreneceğiz demiş Cenk. Bamya ne demek acaba Japonca demiş Faik Şekerci. Gürkan abi, senin sayende Japonca öğreneceğiz demiş Hasan. Cenk. Ondan kolay ne var be kardeşim? Yapmaktan kolay ne var? Sevgili tevekkelciğim, Japonca bamya ne demek? Tevekkel! Takıldı. Tevekkelciğim burada mısın?
1: Buradayım. Tamam. Devam edelim.
0: Korktun galiba. Uyuyordun galiba. Uyandırdım galiba seni.
1: Yok. Buradayım. Devam.
0: Japonca bamya ne demek?
1: Japonca'da bamya için okura, yani okura diyorlar. Genelde ince ince kesip hafif haşlıyorlar ve o hafif yapışkan dokusunu severek yiyorlar. Soğuk meze gibi ya da pilavın üstüne falan koyuyorlar. Yani okura diye geçiyor.
0: Okura, yapışkan dokulu okura, yapışkan dokulu bamyayı herkese tavsiye ediyoruz diyelim. Hadi bakalım.
1: Kesinlikle. Denemeyen kalmasın.
0: Japonca söylesene bunu.
1: ぜひ皆さんも試してみてください。
0: オクラ、ヤプシカン、ヤプシカン毒水だ。オクラ。Hayırlı programlar Gürkan abi. Yapay zeken çok iyi, senin yerini alacak demiş Mehmet Şerif. Benim yerimi alamaz. Bak Mehmet'e sorun. Mehmet biliyor bu işleri. Benim yerimi ben alamıyorum. Yapay zekanlar da alacak benim yerimi. Abad İngilizce, Japonca öğreteceğin yerde İngilizce öğret insanlara. Tevekkele sor demiş. Ne yapsın insanlar, İngilizce herkes biliyor. Senin gibi cahil mi herkes? Senin gibi cahil mi herkes ben?

Drop Pastanesi. Enfes dondurmalar, enfes lezzetler Drop Pastanesi'nde. Glikol şurubu kullanmadan yaptıkları tatlar sevgili dostlarım. Şapçı'da, Kıtel'in bitişiğinde Furkanis, Furkan İsmail harikalar yaratıyor. Tatlıcılık işini yurt dışında öğrendi. Ve Drop Pastanesi'nin lezzetlerini 3 triskales yukarı taşıdı. Çok süper oldu, çok güzel oldu. Drop Pastanesi, o bölgenin en iyisi. Drop Pastanesi. Şapçı'da, Şapçı'nın gururu. Kıtel'in yanında, ürünlerinin hiçbir çeşidinde sevgili Osman'cığım şey kullanmıyor. Glikol şurubu kullanmıyor. Ne kadar akıllı oldun sen son günlerde. Büyüdükçe akıllandın sen. Hiç bana benzememişsin. Ben büyüdükçe aklım gözüme kaçıyor benim kuşum. Ya abi sen akıllı oldun be ya. Oh gene be ya benim Osman'ım be ya. Sabahtan beri yemek de yemedi, su da içmedi. Kafese girmiyor. Sabahtan beri tövbe yürücüne oturuyor. Fazla kakacığını da yapmadı. Ya da yaptığını da ben görmedim. Görmediğim yerleri yaptıysan bilemem. Geziniyor aralarda. Efendim, Drop Pastanesi'nden sonra Sinan SPS Consulting and Rent-a-Car takograf kartı, dijital takograf kartı da bulabiliyorsunuz SPS'te. Doğru söyledim mi Sinan? Takograf kartı. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, Sinan B. Soft'ta, Osonos 6 Gümrücine'de sevgili dostlarım, Niko, eski Niko Market'in aralığında çok yakın zamanda elektronik faturalarınızı da ödeyebileceğiniz adres.

0: ayı var, ayı diyor Faik. Ayıdan korkmuyorum ben. Ayıdan korksam senden korkardım ben. Yasu Devletoğlu, Yasu Enişte demiş Ergin Kurcalı. Var var demiş Kemal. Ay. Ay bak tüylerim diken diken oldu.
1: Orkestra grup melodiden.
0: Bu sene yeni tür çıkmış, simsiyah diyor Kemal Karadayı. Canım siyah şey olur mu, kobra diye içerdim. Değil o yılanın adı. Siyah renk olur mu be? Ne yılan o siyah olan? Nasıl çıkmış birdenbire o tür be? Bir metreden uzun diyor. Ne türü yılanla ne yılanı? Kobra olmasın o. Ne zaman gidiyoruz? Kemal bekliyor diyor Faik. Vay bugünlerde düğünlerden müğünlerden bir yere yetişemiyor. Misafirler, düğünler, müğünler. Gürkan abi yapay zekanın limiti mi doldu diyor Cenk. Hayır. Ayda ben ona 23 euro para vereyim. Niye dolsun limiti? Limitsiz bu. Limitsiz. Bay 23 euroyu sen de yapan zekan olsun. Karaman bu olmasın o be. Vallahi ben hazırım diyor Kemal. Karaman bu olmasın o yılan. Black Mamba, Black Mamba. Gürkan abisinden Çiko'ya şaba. Gürkan abisinden Çiko'ya çok şaba. Çok ama çok şaba. Çok, en çok yerinden şaba. Geçen akşam Çiko ne güzel oynadı. Tam çıkardım telefonu çekeceğim. Hayır hayır hayır dedi. Koca parmağını salladı bana. Çekme, çekmeyeceksin, çekmeyeceksin dedi. O koca parmağını salladı, çektirmedi. Önümüz kış, hazır yazdayız, toplanalım diyor Kemal. Toplanacağız mı ya? Ben bir şey yapacağız dersem yapacağız. De Ahmet'i de alacağım. Caz Kren'in Ahmet'i de alacağım. Bedavaya getirelim ona da masayı. Etleri de kuru kasaptan alacağınız değil mi?

Ahmet'in toplantıları olmasa ona göre ayarlasın bak demiş Kemal. Şimdi dur oskurucu arıyor. Onun için oskurucu arıyor dur. Ha bu dinlenmiş tamam. Düşüttü mü ben oskurucu düşürebildin mi? Ha pardon Faik'miş yazan beni Ahmet yazıyor sandım. Etleri sen alacaksın demedin mi Rapper Rap'inti demiş. Ben alacağım siz ödeyeceğiniz. Nereye gideceğiz abi demiş Ahmet. Düşürdün maskurucu. Oraya ona gideceğiz. Balkan'a. Kemal Karatay diye bir kızım var onun evine konuk olacağız. Konuca gidip Gürkan nesne olacak. Gelecek. Etleri bana mı ödetecekler? Ben zaten fakirim söyleyip duruyorum. Hem fakirim hem kuşum büyük. Hem fukarayım hem kuşum büyük. Diyeceksiniz ki kuşla ne ilgisi var? Çok masraflı oluyor. Tam 30 santim kuş. Büyüdü eşek kadar oldu bak. Değil mi kuşum? O kadar masraflı oluyor ki. Nerede bulacağım ben parayı? Nerede bulayım ben parayı? Haydi pembe düşleri. Şapçıya şabam. Süslem alanında pembe düşler. Şimdi tam süslemeci zamanı. Kına nişan söz ve özel günleriniz için. Her türlü süslemeler. Ayşe pembe düşler. Şapçıda düğün nişan kına mevlüt bebek hediyelik. Süsleme deyince şapçıda. Deva. Deva da şapçıda. Deva da otomobil, otomobil traktör, motosiklet sigortaları. Bütün büyük sigortalarda çalışıyorlar. 21 şirket. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. İron Protergia Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devri işlemleri. Papa Dima 37'de şapçıda. Espesyonistin yanında. Deva. Merve ve Ezgi kardeşlere şaba. Ve yine şapçıya kuru kahveci. Değil, kuru kahve deyince 48 yıllık tecrübeye Nihat'a şaba. Kuru kahveci Nihat. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Buna Japonca konuşa Japonca'ya dünya dilim bak. 48 yıldır Nihat etiketiyle sizin hizmetinizde Şapçı'da Etiket Bankası'nın bitişinde Battakya'daki seçkin bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Gidelim valla demiş Ahmet. Düşmedi skruçme demiş Ahmet. Kaça kadar çalışıyor acaba onlar gece de ne? Ben akşam saat 4'te uyandım ter su içinde. Sağa döndüm sola döndüm uyuyamadım. Aldım elime. Ne yapıyorsun be sen yedin teri yemişsin. Gıt. Bana kafa da tutuyor. Ondan sonra aldım telefonu dedim gireyim dedim Etsy yapayım dedim turizmoz yuhalı için dedim. Girdim uğraştım o kadar siteye girememiştim. Bana dedi ki hak kazanmıyorsun dedi çünkü 2025 yılında almışsın dedi. 2025 yılında kullanmışsın hakkını dedi. Vere 200 euro verdi. Ha, bir kere verdiler ondan sonra bir daha vermiyorlarmış. Sana sen Miço'nun yaptığını insan aldatıyor resmen. Zaten vere 200 euro verdi. Onu da gittik. İki gece kaldık. Teğerdem'le şeyde. Orada Eylül sonunda. Niamudanya'da yedik onu da zaten. 200 euronun üstüne 300 euro daha harcadık. İki günde geldik. Ama çok güzeldi. Tam kapanışı biz yaptık. Klaplar malaplar ve hep biz perşembe gittik galiba. Neyse işte cuma akşamı klaplar kapandı. Cumartesi kapandı klap. Kapanışı biz yaptık geldik. Çok da 15 Eylül'den sonra gelecekseniz tatile Halkidiki'ye 15 Eylül'den sonra gelin dedi. Ev kiraladığımız kadın. Çünkü dedi öğrenciler gidiyor dedi. Kimse kalmıyor dedi. Rahat rahat dedi. Tatil yapın dedi. Vallahi billahi. 15 Ağustos diye abi belki ondan düşmedi diyor Ahmet. Tabii 15 Ağustos diye herkes tatile çıkmıştır. 15 Ağustos haftası. Ne oluyor bu tabii? Brapinti sen benzin parası da istersin demiş Faik. Tabii ki isteyeceğim. Ne demek yani benzin parası vermeyeceğiz mi? Ta Orion'a gideceğiz. Benim arabamı zaten gitmem oralara. Dağlarda taşlarda yılan balan girer benim arabanın içine. Ne işim var benim kendi arabamdan orada? Ahmet'in arabasından geleceğiz. Hangi kuş 30 santim demiş Faik Çekerci? De benim Osman. Gürkan abi kul erkek mi dişi mi demiş. Kuş erkek mi dişi mi demiş Cenk. Osman deyip duruyorum. Cenk sen beni yeni dinlemen başladın. Ha? Osman senin adın Cenk. Sen erkek misin dişi misin? Sen beni sinirlendireyler kızanlar. Tam etrelendere. Thank you.
makasından kuyruğuna 30 santim. Oo, gelip gel buyurmuş. Küçük kuşum benim, küçük kuşum benim. Gideceğiz benim Ford'la. Büyük benim Ford demiş Ahmet. Heh. Yaparız Lidl'dan da alışveriş. Ucuza

Rıfat marketler varken Lidl'a mı gidilir? Ha? Lidl'a gidilir mi bari Rıfat market varken? Kim gidiyor bari Lidl'a? Ha? Kim gidiyor bari Lidl'a? Rıfat marketlerde Rolo bir lefkoteri 5.80, Lidl'dan alsanız 7.80 Lidl'da. Ya şok fiyat. Şok fiyat. Rıfat markette Tuk, T-U-C bisküvi bayılırım. Paprikalı ve orijinal. Bir paketi

300 emeli 1.90. Tesla. Tesla. Enerji. Ekstra porsiyon eleolado. Ekstra virgin olive oil. %100 doğal, yüksek kalite, soğuk sıkım. 3 litresi 19,5 euro. Rıfat marketlerde. Trakta balık konserve kulübelerde dolu. Lidl'a gitmene gerek yok. Pinti demiş Mike Tuzacı. Traka demişim. Tratalar kaç para, senin haberin var mı? Bame Zinata, Ergin Kurcalı. Bame. Söyle Ahmet damadına bir kuzucuk ayarlasın. Öde gerisini bize bırak demiş Faik. Ben vejeteryenim aşkım. Ben vejeteryenim. Evet Gürkan abi demiş Cenk. Cenk. Nereden yazıyorsun sen bana be? Klima çalışmıyor mu ben bu kadar sıcakladım? He Osman. Aptal aptal bakıyor bana Osman. Düşünsenize kuşun cevap verdiğini bana. Klima çalışıyor. Gürkan abi dediğini ödüm bokuma karışır. Altıma sıçarım gibi dedi. Vay kuşun öyle konuştuğunu düşünsenize. Kuş konuşurmuş. Klimayı mı sordun, çalışıyor. Çatır çatır insan altına yapar. Korkudan. Vay der cin kaçmış kuşun içine. Vallahi camdan fırlar kaçarım. Öf yanıyorum. Klima 27 dereceymiş, 26'ya koydum. Çok düşününce çok elektrik parası geliyor. 22'leri 23'ü hayatta koymam. Hayatta. Ayşe Mertoğlu. Süsleme deyince Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar, Ayşe Mertoğlu hemen Konstantinos'un bitişinde, aynı yerde bitişinde demeyelim. Dükkan köşe ismi Ayşe. Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Ve hemen o sokakta Devletoğlu da var. Ve Kiria Kostandia var. Kyrios Hüseyinagas var. Tayinlerini yapıyorlar. İkramlıklar, leblebiler. Fındık fıstık. Hüseyinagas bazen beni dinlerken yakıyor onlar ama yok zararı. Yaşlı adam hoş görün değil mi? Kızmayın, yaşlı adam ne yapsın? Adamcık yaşlı. Kostandinu.

Kuşun konuşması pek korkutmaz çünkü bazı kuşlar zaten konuşur, ama düşün gecenin yarısı tuvalete uyandın ve tam odanın ışığını açacakken oda kokusu yan taraftan fıs yaptı. İşte o anda ne olur bilmem demiş Mehmet. Nasıl korkutmaz mı? Kuş konuşuyor ama rastgele konuşuyor. Düşünsene sen koşarsan sorduğuna cevap versin. Vallahi billahi. Oda parfümünü fıs yapmasından daha korkunç bir şey o. Düşünsene sen kuşa şimdi ben ne soracaktım, sordum cevap veriyor. Vallahi insan ödü patlar insanı. Bravo, kuşun içine cin girmiş, tövbe yarabbim Allah'ım der insan.

Efendim, Diyodyaları hesaplamışlar. Kalamata'dan Dedaç'a gitmek 70 euroymuş. Sadece gişe parası 70 euro. 150 euro da benzin parası. Arabayı sat, Dedaç'tan Kalamata'ya uçakla dön, daha karlısın. Vallahi billahi. Aracını sattım üstelik.

ben 240 euro'ya aktarma olarak toplam 4 tane uçakla ta ki Yapalanıyor'ya gittim geldim. Arabadan gitti geçen sene. Bıra nereye ne ödediğimizi bilmiyorum. Sadece 300 euro benzine para verdik.

Radyo terapiden yazıyorum. Gürkan abi diyor Cenk. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Benim bütün dinleyicilerim benim gibi. Ama kardeşim. Radyo terapiden yazdığını görüyorum zaten. Yani nerede? Geçen gün Fikret abinin telefonu no birisi almış. Mesut'a gitmiş. Mesut da onu birisine vermiş. Arıyorum bir tane bir hanım abla bir teyze çıkıyor. Sen kimsin diye bana sen kimsin diyor. Sen diyorum bu telefon sende ne arıyor? Bunu diye bana fotoğrafçı verdi diyor. Ben diyorum nasıl fotoğrafçı verdi bu Fikret abinin telefonu. Sen neredensin diyorum ben Yunanistan'danım kızlarım diye. Ben diyorum zaten Yunanistan'dan olduğunu Yunanistan'ın neresindesin? Çat dedi yüzüme kapadı telefonu. Ondan sonra açtım tekrar telefonu açtım. Bu sefer kocası kaldırdı. Ne oldu çocuğum diye. Dedim ben radyodaki Gürkan'ım dedim. Bu telefon sizde ne arıyor dedim. Dedi adam seni gökte ararken yerde bulduk. Hep seninle konuşmak isterdi. Yerde ararken gökte telefonda bulduk dedi. Bırak dedim şimdi sen benimle konuşmayın. Çabuk dedim gidin o telefonu bırakın dedim. Aldınız yere. Fikret abinin telefonu. Ben buraya nereden geldim? Vallahi öyle olmadıysa sonra gittiler bıraktılar. Neyse. Pulente Yunanistan'danım diyor. Cenk de öyle. Cenk hangi köydensin? Neredensin? Kaç yaşındasın? Senin sosyal medyan Facebook'un Instagram'ın. Instagram diyor. Türkler çok sinir oluyorum. Türkiyeliler Türkler demeyelim. Biz de Türk'üz. Türkiyeler Instagram değil. Dedikçe sinirlerim bozuluyor. Instagram'ın Facebook'un yok mu? Cenk. Radyo terapiden yazdığını zaten görüyorum arkadaşım.

Thames 4 etkili bulaşık deterjanı San Siro farkıyla size sunuluyor. Thames sevgili dostlarım. Bulaşık deterjanı 4 etkili. Çok güzel parlatır yakışacağız. Oo, bir görsen, bir görsen nasıl güzel parlatır ya. Thames San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. Thames. O vatanım Gürkan abi demiş Yaşa ve Cenk var. Yaşa. Bir sürü soru sordum, sen bir tanesine cevap vermişsin. Yok zararı. Kaç yaşındasın dedim. Sosyal medyan yok mu dedim, var mı dedim. Hiç onlara cevap vermemiş.

geldi birdenbire. Pat diye uykum geldi. Bizde de öyle oluyor mu? Pat diye uykum geldi. Oluyor mu? Vay çok sıcak. Kızanlar çok sıcak. Sevgili dinleyicilerim çok sıcak.

0: 15 yaşındayım. Instagram'ım var demiş Cenk. E yazsana bana Instagram'dan. Instagram'da eklesene beni.
1: Orkestra grup melodine.
0: Gürkan Nesinoğlu. Instagram. Zaten kişinin gençler Facebook demode, Instagram. Ya. Facebook'u bizim gibi yaşlar kullanıyor.

0: Korkma be. Gürkan abi Eora Beach'e yolculuk ne zaman demiş Cüneyt. Sen neredesin be arkadaşım? Sen nereden yazıyorsun? Eora Beach'in sponsorluğu bitti galiba. O yüzden bugün söylemedim onu. Şimdi bugün adam parayı öderse verirse söyleyeceğim. Çok hızırım. Parasız bir şey yapmıyorum. Her şey para benim hayatımda. Her şey para. Çok para gözüm. Çok fenayım. Siz gene beni iyi insan sanıyorsunuz değil mi? Fındık fıstık.
1: Fıstık.
0: Fıstık. Sensin fıstık.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Fındık fıstık.
2: Efendim.
0: Efendim.
1: Fıstık.
2: Efendim.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Sensin fıstık. Fındık fıstık. Faik fıstık sensin. Faik sensin fıstık. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Faik. Fındık fıstık.
1: Fıstık.
2: Efendim.
1: Sensin fıstık.
0: Sensin fıstık. Sensin fıstık. Şener Batı Trakya'da kulağı az işlenenler. Hem İskeçi'de hem Komotini'de Şener'e gidiyorlar. Komotini'de I Love Komotini, I Love Şener Kondos Center'ın karşısındaki yolda. En eskisi Komotini İskeçe'de pardon akustik hakemde Komotini İskeçe'de Zarakis'in karşısında efendim Şener'in adı İskeçe'de en eskisi oluyor. Zarakis'in karşısında kulağı az duyanlar az işlenenler.

0: bırakacağım şarkıyı dinleyelim. Başa başa alıp duruyorsun. Sensin fıstık. Avrupa yakası. Unutulmaz dizilerden. Ekmek Mustafa çarpsın ki çok güzel şarkı. Ekmek Mustafa çarpsın. Çok harika şarkı.
1: Fındık fıstık. Sensin fıstık.
0: Hülya'dan fıstığa nasıl becerdin geçmeyi demiş Çiko. Ekmek Mustafa çarpsın. Bıkkınlıktan ne çalacağımı bilmiyorum. Bıktım. Bir taraftan sıcak, bir taraftan 5 saatin vergi. Ekmek çarpsın, Mustafa çarpsın. Gürkan abi nereden yazdım önemli değil ama hayranlıkla dinliyoruz seni demiş Cüneyt. Gürkan Nesliroğlu hayranları bu.

0: güneşten yanmışım, ilacım benim, bu aşkın tapusu senin diyelim Japonca. Hadi bakalım.
1: Kono ai no kendi shou wa kimi no mono da. So nihongo de iu nara kono koi no kendi shou wa kimi no mono tte kanji kana. Sa, iko.
0: Nasıl olsa anlamıyor. Uydur uydur söyle. Mehmet, başa geçiye bu ChatGPT benden. Nasıl olsa anlamıyoruz. Uydurup uydurup söyleye. Japonca bir sözde.

Toyota Ioannidis'te 2026 model 0 kilometrede zannediyorum, dur bakayım, 272 beygir, evet, 0 kilometrede ZikerX var. ZikerX nasıl şeymiş o, Ziker demeyin, bu Cili gruba ait, Volvo'yu da bünyesinde barındıran çok büyük bir holding bu. Ziker çok güzel bir araba, Selanik'te gördüm. Ziker'in bu o küçük modeli. Yoksa diğer Ziker, neyse onların modelleri var bilmiyorum, ama bu da çok güzel bir şey. Elektrikli Ziker'lerin hepsi elektrikli. Ziker X Long Range 272 beygir, çok muhteşem bir araba. Salonu beyaz renkli, içi de çok güzel. Dur bakayım içine, abartmayayım, ne renkli bakayım içine hemen. Buradan Toyota Yönetici'den. Evet, direksiyonu harika, muhteşem, böyle bez rengi beyaz. Çok güzel bir araba, muhteşem bir araba sevgili dostlarım. Ziker X 2026 model yepyeni. İçerisi deri kaplı, ekranıyla mekranıyla süper bir araba. 38.680 euro. Diyeceksiniz ki pahalı ama yeni. Ödeme kolaylıklarıyla. Toyota Ioannidis, Ioannidis Bros'un ikinci elinde de. Ioannidis Bros. Sevgili dostlarım. Kız seninle gelin mi? Ergin ne yazdın bana be? Japonca mı Çince mi o? Şimdi neyiz kankamı sev. Kuş da korktu. Korkma. Ben artık yaşlandım. Korkma, öyle östüreceğiz bundan sonra. Korkma. Balgam çıkarıyorum. Gürkan abi Tütanya'dan canımdan can iste, çalar mısın demiş engelli. Engelli veririm seni. Engelli veririm seni. Gürkan abi yazdım Insta'dan, bundan sonra hep Insta'dan yazacağım sana demiş Cenk. Dur bakayım. Yok ama Insta'da bir şey yazılık. Üstüme saldırıyor, aklımı aldırıyor. Bak yanlış Gürkan'a yazmışsın sen. Ha dur bakayım, dur, request var, istek var. Yaz Gürkan abi demiş Cenk Yılmazoğlu. Ha, bundan sonra hep Insta'dan yaz bana.

Ama başka isim bulamamış mı? Toyota diyor. Adnan Alaca. Toyota'nın Dino. Toyota Yanidiz ikinci elde her türlü markayı satıyor. İkinci el araba ama bu birinci el olarak da Ziker bayi aynı zamanda. Yani Toyota Yanidiz dediğimizde biz sadece Toyota kısmının reklamını yapıyoruz ama Yanidiz Bros bünyesinde BMW var, Suzuki var, Fiat var, Ziker var, Geely var, çok araba var. Anladın mı? Bu kocaman bir grup. Üstüme saldırıyor. Aman nasıl güzel bir araba bu Ziker'e ben bindim. Selanik'te eksesi de. Çok acayip bir şey. Çok acayip. Yani bir kere bindirim katil inmek istemiyorsun. Param olsa direkt Ziker alacağım zaten. Agam sana bir tane Ziker'li alalım. Böyle siyah gibi büyük olsun demiş Gökhan Alimanoğlu. Sen onu kendine al. Kara siyahı sevmiyorum ben. En sevmediğim renk siyah. Üstüme saldırıyor. Aklım patlıcan mı? Kara Ziker.

Oo, sensin yastık oo, istemem yorgan yastık oo. Parası da çok güzelmiş diyor Cenk. Ya çok güzel paracı var maşallah. Benim gibi ünlülere ne gelir? Hayranlıkla siz dinliyorsunuz beni. Cepte 5 kuruş yok o başka. Zürt Ağa'yı biliyor musunuz siz? Ha, ben de Zürt Radyocuyum.

arada sakın bizimkilere söylemeyin. Sabah shaker'da protein çalkaladım, protein tozu içtim. Shaker'da shake it up güzelim. Çeşmeyi açtım, dedim biraz sonra kaparım. Çeşme açık kalmış. 2 saat boyunca çeşmeye bakmış. Şimdi fotoğrafı dolmuştur, Arda doldurmuş diyeceğim. Ses çıkarmayın. Arda banyoya gidiyor, 1,5 saatte çıkıyor. Arda doldurmuş diyeceğim Vosro'yu.

0: Erdem sikerisi ne alalım o zaman? Tamam mı? O beyaz olan sikerisi ne alalım Erdem?
1: Gel yanıma saçlarını.
0: Sen de kara sevmiyorsun biliyorum ben.
1: Çok naz etme hop hopluyor yüreğim.
0: Gürkan abi spora mı gidiyorsun demiş Cenk. Nereden anladın kardeşim? Spora gittiğimi.
1: Çok naz etme hop hopluyor yüreğim.
0: Profil fotondan mı?
1: Çağırsam gelir mi? Tutar mısın elimi? Biz seninle şimdiyiz. Kankamı sevgilimi.
0: Versene bana Ahmet'in telefonu, senin damadın demiş, telefonu demiş Faik.

Halime yine samanlıkta başmışlar, duydunuz mu siz? Malla benden duymuş olmayın. Donunu gene ipe asmışlar. Allah'ım hadi vallahi billahi. Söyleyeyim bu çeşme olayını demiş Faik Tuzac. Sen git kolitozun şeylerini düzelttir. Şimdi kurkur biz onları yedik. Sus. Benden sonra yayında Ali olacak. Üzmeyin Ali'yi, tamam mı? Ali üzmeyin.

Hepinizin canı. Hepinizin canlı gönülden teşekkür ediyorum. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Tanıta Çeşitleri ve programa katkı yapan onlarca sponsoruma canlı gönülden teşekkürler. Efendim, nasip kısmet olursa yarın sabah yine birlikte olacağız. 8 az geçe. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Matrix'in ilk özel videosum. Radyosu'dan 100.6 frekansından bütün merkezleri sevgiler saygılar. Saatlerimiz 1'i 5 dakika geçiyor. Salı günde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işleri yılların tecrübesiyle, yılların deneyimiyle sizlerin arzu isteğine göre tüm alüminyum işleri yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tonic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezini değiştirme, multimedya ses sistemini değiştirme, takma. Arabanızın camlarına füme geçirme. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanıza LED lambalar takımı. Uzaktan açık kapamam, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde. 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. İlk şarkımıza geçtik. İlk şarkımız hani nereden geliyor? Şansın bol olsun'u dinliyoruz. Radyo başlarında bizde nokta bulunan tüm stefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

0: kaldı mı? Kızlar çıktı mı? Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı? Seninki hülya, benimki rüya. Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de

0: Önlere geçelim baylar, ileride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, bay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok.

0: ödülü unutma, sıkı çalış ha. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç, olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
1: Hakan Peker seslendirdi. Hey George, versene borcu dinledik. Bu zamanda kimse kimseye borç veremiyor. Ya para olmadığından ya da güven olmadığından dolayı. İnsafın yok mu senin? Hazır mıyım, değil miyim? Sormadım. Larry'i dinliyoruz. Katmerli dinliyoruz şimdi ise.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Lara'dan dinledik en son. Aşkta Dertler, Katmer Katmer'i dinledik. Şimdi de Gökhan Özen'den devam ediyoruz. Fakat civcivler yesin. Sen de sevdanın sesi bile yok. Şimdi şarkısını dinliyoruz.

Gökhan Özen'den dinledik. Fakat Civcivler Yesen'i dinledik. Şimdi de Murat Başaran'ı dinliyoruz. Bir öpücük kesmez.

0: τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
6: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
9: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Ali Güven'i dinliyoruz. Yolcu isimli şarkısını dinliyoruz. Bu hafta cumartesi pazarım. Cuma gününe alınmış. 15 Ağustos tatil olduğundan dolayı, kapalı olduğu için cumartesi pazarım cuma günü olacak.
10: Bitti aşkımız, yolun sonundayız. Her şey söylendi.
9: Cumartesi pazar kapalı.
10: Bitti aşkımız.
9: Ondan da pazar cuma günü olacak.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Şakir'den dinledik, Hurma Gözlüm'ü dinledik. Şimdi de Sezen Aksu'dan devam edelim. Yine Kavgan bitti. Şimdi de Sevda'nın

Serdar Ortaç'ı din, Serdar Ortaç'ı dinlemedik. Sıcaktan olacak. Karıştırdık. Hadi karıştırırız da bu kadar olmaz. Selda Baycan'ı dinledik. Bir Beşiktaş tramvayını dinledik. Şimdi de Nazal Öncel. Hadi o zamanı dinliyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Devam ediyoruz orkestralan. Dede Boyu Kabakları dinliyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Onlardan bir saat veya yarım saatte bir aktarıyoruz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin Çay Üstünde Anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Multimedya ses sistemi, değiştirmesi, takması. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme, farları temizleme, alarm sistemleri takılması, uzaktan aç kapama, camlarınıza füme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay Üstünde Grand Tunic Kalfalı Metin. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Kozgöl Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor yıllardır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Tüm alüminyum işlerim. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Kadir Feten Kesesi'ni dinledik Davul Zurna eşliğinde. Şimdi de Rumeli'yle Ayhan'ı dinliyoruz. Şenola düğün, Şenola.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Devam edeceğiz son yarım saatimiz. Cansu Koç'u dinliyoruz. Gamze Deyim'i dinliyoruz.

0: Ümit ve senden dinledik. Islak Mendil'i dinledik. Şimdi de Arif Susam.
1: Öyle çok seviyorum ki ne olur, ne olur beni affet.
2: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın

0: Arif Susam'dan dinledik. Sakın ve unutmayı dinledik. Şimdi de son şarkımız. Ferdi Tayfur'dan geliyor. Son sabahı dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Evet, Aydel'in bugünlük. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkuyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 numaralı telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.
1: Sen çıkınca karşıma kendimde.
0: Grand Tunic, araba aksesuarcısı Kalfalı Mit'in çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, multimedyam ses sistemi, denişimi, takımı, arabanızın camlarına füme geçirme, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic, Kalfalı Metin çay üstünde. Sizlere hizmet veriyorum. Telefonu da 697-77-40-096.
1: Güneş belki doğar.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: patlıyor bakarat üzerinde. Bebeler aşk görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde. Aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde. Tiffany taş var küpesinde.
1: Ya he he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: kablolar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Abi araba geldi abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
2: 12 Ağustos'ta dünyanın yerçekimi 7 saniyeliğine duracak mı? Niye dursun abi? TikTok ve Instagram'da viral olan videoda 12 Ağustos 2026'da dünyanın 7 saniyeliğine yerçekimini kaydedeceğini, NASA'nın bunu bildiğini ancak kamuoyundan sakladığını öne sürdü. Sırf komedi olsun diye okuyorum yani. Elbette ki gerçekliği yok. Araştırmadım, böyle bir şey nasıl olabilir yani, araştırmama da gerek yok. Ancak iddia bilimsel gerçeklerle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Hadi canım. Söz konusu paylaşımda NASA'ya ait olduğu iddia edilen Project Anchor, Anchor neyse, adlı gizli bir belgeden bahsediliyor. İddiada dikkat çeken diğer unsursa tarihin özellikle seçilmiş olması. 12 Ağustos 2026 Kuzey Kutbu'ndan İspanya'ya kadar geniş bir alanda izlenebilecek tam güneş tutulmasının gerçekleştiği gün. Abi böyle bir şey olsa 7 saniyeliğine yer çekimi dursa herhalde dünyada çok büyük bir felaket yaşanır. Ne olacak ki 7 saniyecik dursa ne olur falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama uçaklar düşer, GPS sistemleri şaşar, bankacılık sistemleri falan herhalde çöker diye tahmin ediyorum. Teknik yani 7 saniyeyi bırak, 1 saniye bile birçok felakete yol açabilir diye tahmin ediyorum. 7 saniye yer çekimi yani niye dursun ki yani? Saçmalık tabii ki, sadece ilginç ve biraz komik bir haber olduğu için paylaşayım dedim arkadaşlar. Ama böyle boş şeyler çok sosyal medyada paylaşılıyor. Çok böyle büyütülüyor yani. Üçlü Atlas konusunda olduğu gibi. 2026 yılının Üçlü Atlas'ı da belki de bu 12 Ağustos yer çekiminin 7 saniyeliğine duracağı safsatası olacak bakalım yani. Olur mu olur, şaşırmam.

Galiba hiçbirimiz yaşlanıyor olmaktan çok memnun değiliz. Allah'ım iyi ki yaşlanıyorum. Oh be diyen var mı acaba? Oh be iyi ki yaşlanıyorum diye tadını çıkaran. Yoktur tabii ki ve belirtileri arasında, yaşlanıyor olmanın belirtileri arasında benim en sinir olduğum şey boynumuzun ve kafamızın giderek kalınlaşıyor olması. Her geçen yıl boynumuz ve kafamız birazcık daha kalınlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre boynumuz ve kafamız her geçen yıl yaklaşık 8 milimetre daha kalınlaşıyor diyormuş. Her geçen yıl Afrika kıtası Amerika kıtasından 3 santim daha uzaklaşıyor dermişim gibi oldum. Abi giderek kalınlaşıyor boynumuz ve kafamız. Çok sinir bozucu bir şey. Çok sinir bozucu bir şey. Kafa nasıl şişmanlar ya? Kafatası var orada. Bir kafatası nasıl genişliyor ben anlamıyorum. Bir boyun nasıl genişliyor ben anlamıyorum. Diyet yapsan da fark edeceğini zannetmiyorum. Yaşlandıkça boynun kalınlaşacak arkadaş. Kafan aynı hizaya gelecek bir süre sonra. Çok sinir bozucu bir şey. Göbek de genişliyor. Bütün vücut genişliyor tamam ama yani kafa ve boyundaki olay sinir bozucu. Hani böyle lastiği çekersin de genişler ya aynı onun gibi bir şey. White screen böyle geniş ekran bir görüntü oluyor. Böyle şeyler var yaşlanmayla ilgili tabii ki kimsenin memnun olmadığı. Ama aslında yaşlanmak güzel bir şey biliyor musun? Bu tip şeylerin dışında aslında yaşlanmak güzel bir şey. Çünkü kıdem kazanıyorsun. Ya giderek daha tecrübeli bir insan haline geliyorsun. Demleniyorsun bir nevi. Aslında kaybeden değil kazanan kişidir yaşlanan insan. Hep biriktirirsin. Tabii biriktiremeyenler de var ama deneyim biriktirmekten bahsediyorum. Yani anıların olur, yaptığın şeyler olur, büyüttüğün çocuklar olur. Kitap okursun, sinema seyredersin, hatalar yaparsın, bunlardan dersler çıkarırsın. Kendinden küçük insanlara öğütler verirsin. Ve bütün bu tecrübeler hayatını daha iyi kontrol etmeni sağlar. Yani artık avanak değilsindir. Yani cahilliğin azalır. Gerçi yaşlanmasına rağmen hala cahil kalanlar yok değil mi var ama ortalamadan bahsediyorum. Yani olması gerekenden en azından. Herkese böyle düşünmeli bence. Yaşlanmanın getirdiği güzellikler var. Eğitim ve öğretimden bile daha iyidir birçok yerde. Düşünsene mesela senden büyük ve işte atıyorum 50, 55, 60 yaşlarında bir adam. Neler yaptığını düşünsene. Senden çok daha tecrübeli. Bir fabrikaya girip orada çalışmıştır. Başına neler gelebileceğini görmüştür. Bir Ramazan ayında pide kuyruğunda biriyle kavga etmiştir. Belki inek sağmıştır. Öyle bir zaman olmuştur ki 48 saat boyunca uyumamıştır. Sigarasını tersinden yakmıştır filan. Yani bir sürü tecrübesi olmuştur. Aklına hayaline gelmeyecek kadar tecrübeleri olmuştur. Ya okulda öğrenemeyeceği şeyler öğretmiştir hayatına. O yüzden yaşlı insanlara saygı göstermemiz lazım. Onlardan birçok şey öğrenebiliriz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Yarın bir güneş tutulması varmış arkadaşlar ve bilin bakalım nereden izlenemeyecek? Tabii ki Türkiye'den. Neden güneş tutulmalarını bir türlü izleyemiyoruz biz? Ülke olarak biraz arkalarda mı kalıyoruz nedir anlamadım. Eskiden güneş tutulmalarının isli camlarla güzel izlenebildiği söylenirdi hep. Ama öyle bir cam bulsak bile mi buradan izleyemiyoruz mesela? Ama bizim isli camımız var. Gene mi göremiyoruz? Bir defasında küçükken bir isli cam yapmaya çalışmıştım bir güneş tutulmasında. Bakkaldan alınabilen bir şey olmadığı için. Yapılması gereken bir şey tabii ki isli cam. Bir yerden bir cam parçası bulup böyle kibritle yakaraktan karartmaya çalışmıştım camı falan. Öyle bir şeyler yapmıştım. İşe yaramış mıydı hatırlamıyorum açıkçası. İsli cam öyle mi yapılır ondan da çok emin değildim galiba ama. Öyle bir denemem olmuştum. Evet, şimdiden izleyemeyeceğiniz bir güneş tutulması daha hayırlı ve uğurlu olsun.

0: μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodof Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodof Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodof Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan...

0: motokaportu boyadı... Konuşamadım. Motokaporta boyada çalıştırılmak üzere
1: Koporto.
0: Kaporto. Neydi?
1: Koporto.
0: Kaporto.
2: Kaporto diyor.
0: Nasıl kaporta?
1: Koparto.
2: Koparto.
1: Kaportacı.
0: Kaporto. Kaporta. Kaporta.
1: Kaporto.
0: Kaparta. Benim babam da kaportacı. Motokop... Söyleyemiyordum ya.
1: Kaporta. Söyle bakayım.

0: Kaporta.
1: Kaporta.
0: Kaporta. Kaporta.
1: Kaporta.
0: Boya.
1: Kaporta boya deme, boya değil.
2: Kaporta boya.
1: Kaporta.
0: Kaporta.
1: Ya babası da kaportacı ha.

0: zat.
1: Hijyen meselelerine dikkat etme konusunda ortalamadan, açıkçası kendimi övmek için söylemiyorum ama ortalamadan bir tık daha dikkatliyim diye tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bunu da neye göre söylüyorum? Yaptığım gözlemlere göre söylüyorum. Bakıyorum etrafıma ya, insanlar bu konuda nasıl diye. Mesela dışarıda, bakkalda, şurada burada, restoranlarda falan dikkatimi çeken bazı şeyler oluyor. Arada bir de değindiğim bir konudur. Mesela en son şöyle bir şeye şahit oldum. Ya bu çok yaygın bir şey zaten, yani ilk defa görmüyorum bunu ama her seferinde şaşırtan bir şeydir benim. Her seferinde rahatsız eden bir şeydir. Şu olaya bir kokoreççiye gittim mesela. Kokoreç söyledim, bekliyorum. Adam bir önceki müşterinin ödemesini aldı, bozuk para verdi falan, böyle paraları tuttu, koydu cebine vesaire. Ondan sonra o ellerle, o bozuk ve kağıt paraları tuttuğu elleriyle benim kokoreç ekmeğimi açtı ve içine yine o ellerle domatestir, biberdir falan bir şeyler koydu. Kokoreçleri koydu falan, bir güzel kapattı. Yani ben böyle bakıyorum, sanki o parayla pislenmiş ellerini benim kokoreç ekmeğime siliyormuş gibi bakıyorum yani. Niye söylemedin diyeceksiniz bazılarınız. Bazılarınız ama ne olmuş ya diyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü niyeyse bu olay normal görülüyormuş gibi hissediyorum bir yandan. Bu kadar yaygın bir şey olduğu için. Bazılarınız da diyorsunuzdur ki neden aldın madem? Almasaydın, kalsın abi deseydin filan. Abi ben aldım, yedim de yani. Böyle düşünüyor olmama rağmen. Neden? Bilmiyorum, çok açtım yani. Diyemedim abi kalsın bırak. Yani evet bir problem bu ama... Abi o zaman hiçbir şey yiyemezsin ki, öyle de bir şey var yani. Bazen göz yumuyorsun. O anda karar veriyorsun yani, ne kadar açsın, ne yapacaksın, almayacaksın da ne yapacaksın, nereye gideceksin şimdi filan yani. Bir şekilde bazen böyle kendi kendine görmezden gelebiliyorsun yani. Yok sayıyorsun filan. Hiç görmedim gibi bir şey oluyor. Ama bir not düşüyorsun hafızana. Diyorsun ki bundan sonra uzunca bir süre dışarıdan bir şey yemeyeceğim. Yani ne bileyim, tatsız bir durum olacak onu söylerken. O yüzden insan söyleyemiyor kolayca böyle şeyleri. Ne diyeceksin ki ya? Nasıl olacak orada şimdi yani? Abi az önce parayı elledin, o yüzden benim ekmeğimi de elledin yani... O da dönecek, bakacak sana. Böyle bir soğuk rüzgarlar esecek falan.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Allah kimseye yaşatmasın diyeceğim ama yaşıyoruz, yaşayacağız sağlık sorunları. Hastanelere illaki yolumuz düşüyor ve düşecek. Kaçınılmaz bu. Ve hastane durumları söz konusu olduğu zaman size de aynısı oluyor mu bilmiyorum ama herkesin oldu ya hayırdır? Abi inşallah kötü bir şey yoktur ya. Ne oldu Tuncay, ciddi bir şey mi var falan diye sorması biraz yoruyor. Ya sağ olsunlar, soruluyor olması bir yandan güzel bir şey, seni düşünüyorlar ama onu anlat, şunu anlat, bunu anlat, anlat, anlat, anlat biraz yoruyor da yani. E abi bir de bazen söylemek istemeyebilirsin ki. Bu mahrem bir şey aslında bir yerde baktığın zaman yani. Ve böyle şeyler acayip çabuk yayılıyor. Hemen anında ışık hızıyla. Bir ara ben bel fıtığı ameliyatı olmuştum mesela. Bu ameliyattan birkaç yıl önce bizde temizlikçi bir kadın çalışmıştı. Haftada bir gelip gidiyordu falan. Ama aradan o kadar zaman geçmiş. Adını bile bilmiyorum yani, hatırlamıyorum. O zaman da bilmiyordum. Bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra kayınvalidemle karşılaşmış yolda. Demiş ki damat bel fıtığı ameliyatı olmuş, geçmiş olsun. Teyzeciğim nereden öğrendin? Hayır yani haberlere falan mı çıktım acaba? Nasıl olur, imkansız. Özel dedektif gibi beni takip ediyor olman lazım. Ben kimim, sen kimsin yani. Acayip işler. Bir de enteresandır. Bir ton güzel şey olur, kimse duymaz, sana bir şey gelmez. En ufak bir can sıkıcı bir şey olsun, bir sağlık sorunudur filan. Hemen herkes kulak kesilir. Anında feedbackleri alırsın yani.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Eskiden çok yakın bir arkadaşım ve nişanlısı evlenmek üzerelerken ayrılmışlardı. Sürekli kavga ediyorlar zaten. Çok gıcık bir kızdı ya. Acayip kaprisli bir şeydi. Arkadaşla buluşuyorduk mesela bir yerde oturuyorduk. Muhabbet edemiyorduk çünkü sürekli telefonda kızla kavga ediyordu. Ama sürekli. Telefondan kızın sesini duyuyordum sürekli. Ben o gelinliği istemiyorum, şu gelinliği istiyorum ki. Düğünlerine bir 10 gün kala falan ayrılmışlardı. Çok tuhaf bir olaydı. Neyse aradan yıllar geçti. Bir gün bir sağlık sorunu yaşadım ben. Hastaneye gittim. Aldım barkodu, gittim doktorun odasının önüne. Abi baktım doktorun asistanı o kız. Dedim ben bu doktora gitmem. Yani bu doktora muayene olmam. Şimdi kızla benim ne alakam var, doğru. Evet ama ne bileyim rahatsız olurdum yani. O kızın yanında doktora derdimi anlatmak istemedim. Ona ne çünkü? Evet, evlenmek üzerelerken arkadaşımı terk eden bir asistanı olan bir doktora muayene olmuyormuşum demek ki. Görünen o ki. Sonra başka bir doktora gittim aynı hastaneden. Onlar da beni yine aynı doktora yönlendirdi. Hayda. Ya zorla o kızın yanında anlattıracaklar derdimi. Yani. Anlatmıyorum arkadaşım, anlatmıyorum ya. Senin yanında muayene olmuyorum. Ben de başka bir hastaneye gittim. Oradan da yine aynı hastaneye gönderiyorlarmış aynı doktora. Yok orada muayene oldum. Muadili varmış orada. Doktor seçim hakkının yanı sıra asistan da önemli yani aslında. Tamam hadi benim durumumu boş ver ama mesela atıyorum. Ya eski sevgilin olsa? Düşün mesela gittiğin doktorun asistanı, kavga dövüş ayrıldın ve nefret ettiğin eski sevgilin filan hani. Bir de neden bütün asistanlar bayandır acaba? Ben hiç erkek doktor asistanı gördüğümü hatırlamıyorum. Ya düşünüyorum da hiç aklıma gelmiyor.

0: Bel fıtığı ameliyatı olmuştum yani. Çok büyük bir operasyon diye düşün. Ben ameliyattan 4 saat sonra arabama binip eve gittim yani öyle. Sonra bir hafta dinlenmiştim evde, hasta ziyaretleri falan. Hasta ziyaretleri güzel bir şey, sevenlerinin yanında olması, seni yalnız bırakmamaları falan, ama hasta ziyaretlerinin rahatsız edici bir tarafı da var biraz. O da ne? Birincisi, abi yeni ameliyat olmuşsun mesela, yataktasın. O şekilde çok fazla görünmek istemiyorsun hani, bilirsin. Senden büyükler geliyor, yanında ya da karşında oturuyorlar, mahcup oluyorsun, kayınvalide, kayınpeder filan. Gerçi ben çok uzanmamıştım bel fıtığı ameliyatına rağmen, öyle çok yataklık bir durumum olmamıştı. Ondan sonra herkese ayrı ayrı anlatıyorsun bütün o süreçleri, şöyle oldu böyle oldu. Ama tabii ki bunları yaşayacaksın illaki böyle bir şey olduğu zaman. Bir daha bir insan öyle bir durumda yalnız kalıp dinlenmek istiyor. O yüzden mesela ben hasta ziyaretlerini hep kısa tutarım. Tabiri caizse 2 dakika otur, hediyeni ver, hadi geçmiş olsun, al asfardık, kendine iyi bak. Bu meyve suyu mu vereceksin, muz mu vereceksin? Bir de böyle bir kural var biliyorsun. Ya meyve suyu ya muz. Maymun muyuz?
1: Tuncay Saran Show.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Hoş bir yaz akşamıydı. Bir süredir İngilizce kursuna giden çocukların İngilizcelerini test etmek istemiştim.
2: Evet, madem İngilizce kursuna gidiyorsunuz, görelim bakalım İngilizceyi ne kadar öğrendiniz çocuklar. Emir, İngilizce susadım de bakayım.
3: Susadım.
1: Oğlum, İngilizcesini soruyorum.
3: He, I am water.
2: Bu gece radyoda bazı teknik konularla ilgili işlerimiz olacaktı. Tüm personel muhtemelen geç saatlere kadar radyoda olacaktık. Birlikte hem yemek yiyecek, sohbet edecek hem de işlerimizi halledecektik. Biraz iş, biraz eğlence hesabı. Curcunalı değişik bir gece bizi bekliyordu. Alo.
4: Kanka ne olmuş biliyor musun?
2: Ne olmuş?
4: Bilmiyorum.
2: Bırak şimdi şakayı. Ne oldu? Çıkıyor muyuz? Ben de çıkayım mı?
4: Abi aynen onu söylemek için aradım. Biz de şimdi geçiyoruz radyoya. Sen de çık istersen yavaş yavaş.
1: Evden çıkıp radyoya geldim. Önce yemek denmiş ve sofra hazırlanmıştı bile.
5: Oo Tuncay, hoş geldin. Buyur geç bakalım.
2: Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz?
5: İyi valla. Takım hazır.
6: Tüm sistemler hazır mı?
7: Çay koyuyorum abi.
2: Olur olur.
1: Yemekler yeniyor, laf laf açıyor, dakikalar ilerliyordu.
8: Ya Tuncay bir şey diyeceğim, sen iyi misin? Ya böyle biraz durgun gördüm seni sanki.
2: İyiyim abi, bir şeyim yok. Normalim yani. Ne yapabilirim bilmiyorum.
1: Bu çok sinir bozucu bir şeydi. Her zaman enerjik olmak, böyle çok konuşmak, gülmek falan zorundaymışsın gibi sanki. Neyse. Hoş beş, güzel, keyifli bir yemek oldu. Yemek bitmiş, aşçı abla çay servisi yapıyordu. Benim çayımı da önüme koyup sordu.
6: Şeker alıyor muydunuz?
1: Almazdık. Çaylar içildikten sonra işlere koyulduk. Prodüksiyon stüdyosundaydık. Bu arada azıcık üşütmüştüm galiba.
9: Çok yaşa abi.
2: Sen de gör.
9: Abi çok yaşa.
2: Sağ ol.
9: Çok yaşa.
2: Sağ ol Enes'cim.
9: Abi çok
2: Enes tamam. Sağ ol kardeşim. Temennin

0: Akes hasta falan. Hep şu Amerika ile İran'ın işi ha. Orada sağ solu bombalıyorlar ya, bizim havamız kirleniyor burada. Ondan sonra böyle salgınlar falan çıkıyor.
1: Ta neredeki bir savaşta kullanılan bombalar bizim havamızı bozuyormuş, bizi hasta ediyormuş. Ben az önce o bombalar yüzünden mi hapşırdım mesela?
2: Abiler ben şu yakındaki benzin istasyonunun marketine bir gidip geleceğim. Bir soda alacağım da kendime. Bir şey isteyen var mı?
3: Yok kardeşim.
2: Benzin istasyonuna gelip aracımı park ettim. İndim ve markete doğru yürümeye başladım. O sırada yanından geçtiğim birisi...
4: Sen de hep kendini alıyorsun. Bize de alsana birazcık.
2: Dedi.
1: Böyle bir espriyi herhalde tanıdık biri yapıyordur diye kafamı çevirip baktığımda tanımadığım sakallı bir dede olduğunu gördüm. Ne diyeceğimi bilemediğim birkaç saniyelik sessizlikten sonra
2: sen de hep kendini alıyorsun abi, sen de bizi al o zaman
1: dedim.
2: Yani durduk yere gece gece bir benzin istasyonunda sakallı bir dedeyle şöyle bir anlaşma yapmıştık. Benim istediklerimi o bana alacak, onun istediklerini de ben ona alacağım.
1: Aynı markete girmiş ve alacaklarımızı alıyor, raflara bakınıyorduk.
2: Az önce dışarıda ilginç bir şekilde başlattığı sohbete bir öneride bulunarak devam etti.
4: Arabaya bindiğinde şu sureyi oku, hiçbir şey olmaz.
2: Tamam. Ama sen yine de trafik kurallarına dikkat etmeyi ve kasko yaptırmayı da unutma abi.
1: Radyoya geri döndüğümde makine odasında hummalı bir çalışma ve bir yandan da muhabbet vardı. Yeni programcılarımızdan Esin de kapının dibinde ayakta durmuş sohbete eşlik ediyordu. Kemal abi.
3: Sen yeni DJ'sin galiba. Seni daha önce görmemiştim hiç.
5: Evet, ben yeni başladım. Yani hafta sonları için program kaydediyorum işte.
3: Hayırlı olsun. Programın adı ne?
5: Fazla Mesai.
1: Enes'le bir an göz göze geldik. Neyse, salona doğru bakarak masanın üstündeki çayı rica ettim sekreterimiz olan bayandan.
6: Tabii ki de.
1: Tabii ki de.
2: Farkında mısınız? Bu kelimeyi hep bayanlar kullanıyor. Hiç tabii ki de diyen bir erkek görmedim ben. Teşekkür ederim.
1: Çayı aldım. Diğer elimi de tam pantolonumun cebine sokacakken şeytan tırnağım cebimin kenarına takıldı.
2: Ah!
6: Abi iyi misin?
2: Ya bu şeytan tırnakları niye var? Neden mesela evrimleşip yok olmadılar? Ne işe yarıyorlar şu an yani?
6: Tuncay abi ya.
1: Bu arada böyle bir şey de var bak. He. Espri falan yapınca mesela Tuncay abi ya. İşte kim yaptıysa. Mehmet abi ya. Kemal abi ya. Murat abi ya. Böyle demek. Tuncay abi ya.
2: Saat çok geç olmuş. Hanım da merak edip aramıştı. Efendim aşkım.
7: Ne zaman geliyorsun ya? Daha bitmedi mi?
2: Bitti aşkım, bitti. Birazdan çıkarız.
7: Tamam, hadi bekliyorum.
2: Tamamdır.
7: Hadi kapat.
2: Önce sen kapat.
7: Hayır. Önce sen.
2: Aa, aşk olsun aşkım. Önce sen.
7: Olmaz. Sen.
2: Sen.
7: Sen.
2: Sen.
7: Aynı anda.
2: Tamam.
7: Bir, iki, üç.
2: Nihayet işler bitmiş. Çoğu kişi evlerine gitmiş. Biz son kalan birkaç kişi balkonda gecenin sessizliğinde son bir mola vermiştik.
1: Al bak şehir ne kadar sessiz şu an. Yani şu saatin şu sessizliğine bayılıyorum ya. Herkes yatmış. Trafik sesleri tek tük filan. Balkondayız ama böyle hani sanki evin içindeymişiz gibi bir sessizlik oluyor ya. Tam böyle bir gece yarısı sessizliği yani.
3: Evet, tam kafa dinlemelik. Hiç bomba sesi de yok şu an.
1: Aynen abi. Hava da temiz zaten. Sıkıntı yok yani.
2: Arabaya bindim. Emniyet kemerimi taktım. Bir an durdum. Aklıma benzin istasyonundaki sakallı dede geldi. Tebessüm ettim.
1: Radyo otomatik olarak açılmıştı ve güzel bir şarkı çalıyordu. Gece bitmiş, fazla mesaiye değmişti.
8: Tuncay Saran Show. Ha.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Netflix The Last House filminin tanıtımı için Los Angeles'taki Sunset Bulvarı'nda sıra dışı bir reklam kampanyası düzenlemiş arkadaşlar. Dev bir reklam panosu hazırlamışlar ve reklam panosunu bir ev şeklinde hazırlamışlar. Yani böyle ağaç evler oluyor ya, onun gibi bir direğin üstünde bulunan ya da işte bir platform muydu o, tam hatırlamıyorum fotoğrafta. Yani böyle bir ev tasarımı yapmışlar. Üzerinde de işte filmin reklamı var. Ama olayın püf noktası şu, içinde de bir adam var. Gerçek bir kişi var orada duruyor yani evin içinde. Bu bir reklam panosu. Bir performans sanatçısı bu adam. Belli bir süre boyunca orada yoldan geçenlerle bir beyaz tahta diye bir şey varmış galiba orada. Bu tahta aracılığıyla iletişim kurmaya çalışmış falan, böyle değişik bir şey yapmışlar, çok ilginç. Dürbünle bakıyor falan, böyle hani sanki kurtarılmayı bekleyen birisi gibi mi davranmış bilmiyorum artık, öyle bir şey galiba. Çok ilginç bir tabela hazırlamışlar, yani içinde canlı bir insan olan bir tabela, reklam tabelası, film reklamı. Başrollerinde Greta Lee ve Wagner Moura'nın yer aldığı, yönetmenliğini Louis Leterrier'ın yaptığı gerilim filmi, dışarıdaki gizemli bir tehdit nedeniyle evlerinden çıkamayan 4 kişilik bir ailenin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Reklamdaki izole ev konsepti de doğrudan filmin konusunu yansıtmış arkadaşlar. İlginç bir reklam kampanyası olmuş.
1: Tuncay Saran Show.

0: Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden, korku filmlerinden ikisi arkadaşlar. Backrooms ve Obsession, ikisini de aynı gün içinde izledim ve çok güzellerdi. Obsession daha iyiydi bu arada. Obsession'a bayıldım arkadaşlar ya. Korku severlere buradan söylüyorum, bu filmi mutlaka izleyin. Ya gerçekten böyle hani sadece son yılların demiyorum, hayatım boyunca izlediğim en iyi korku filmlerinden bir tanesi. Birkaç tane korku filminden biri oldu yani. Böyle mesela 6. His filmini ben çok severim. Acaba dedim bu 6. His'ten iyi mi ya? Ya o kadar beğendim ki aynı gün içerisinde böyle açıp bazı sahnelerini tekrar izledim falan. Filmin bir sürü analiz videolarını izledim. Çok çok çok güzel bir korku filmi olmuş arkadaşlar. Korku filmlerinden hoşlanıyorsanız mutlaka ve mutlaka izleyin Obsession'ı. Takıntı. Şimdi Allah Allah, hiç duymamış olanlar varsa, ki duymuşsunuzdur, çok popüler oldu bu film yani, ben biraz geç izledim. Ama yine de duymamış olanlar varsa hala ve neymiş konusu diye düşünmüş olanlar varsa söyleyeyim. Sevdiği kişiye kavuşmanın hayalini kuran genç bir adam var, tamam mı? Böyle umudu kalmamış çünkü kız da ondan pek hoşlanmıyor gibi, ama umut fakirin ekmeği böyle. Ondan sonra bir yerde böyle bir One Wish Willow diye bir şey satıyorlar arkadaşlar. Tek dilek çubuğu. Onu kırıyorsun, bir ambalajdan çıkıyor böyle. Eğlencelik bir şey. Hani hediye dükkanlarında falan satılan şeyler vardır ya. Yani öyle bir şey, eğlencelik. Ondan alıyor. Yani öylesine alıyor yani. Onu kırıyor. Bir söğüt dalı bu. İçinden söğüt dalı çıkıyor. Kırıyor, kırarken de bir şey diliyor. İşte sevdiği kızın onu herkesten çok sevmesini diliyor. Ondan sonra bazı spoilerlık olaylar oluyor yani. Olaylar gelişiyor. Çok acayip bir film arkadaşlar. Tek dilek çubuğunun kırılmasıyla birlikte dileği gerçekleşmiş gibi görünüyor. Fakat bu mucize beklenmedik sonuçları da beraberinde getiriyor. Nikki'nin Bir'e karşı geliştirdiği aşırı bağlılık zamanla ürkütücü bir takıntıya dönüşüyor. Genç kadın kendi kimliğini ve özgürlüğünü kaybetme noktasına geliyor. Aşk, doğaüstü güçler ve psikolojik gerilim temalarını bir araya getiren film, izleyiciyi sonuna kadar merak içinde bırakıyor. Çok güzel korku filmi, izleyin.
1: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
4: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yıldızlar adın açıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,49 το κιλό. Φλωρίδης λουκάνικα τύπου Μικόνου 420 γραμμάρια μόνο με 1,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Green Cola 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

11 Ağustos 2026 Salı gününden herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi yine geldik. Ben Nurgün efendim. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlasın. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün takvimi birazcık geriye alıp çocukluğumuzun pazar sabahlarına götüreceğim sizi. Hani şu evde herkesin olduğu, kahvaltının aceleye gelmediği, mutfaktan çay kokusunun yayıldığı o sabahlara. Belki televizyonda çizgi film vardı, belki radyodan müzik geliyordu. Dışarıda hayat biraz daha yavaş akıyordu. Pazar gerçekten haftanın diğer günlerinden farklıydı. Peki sizin çocukluğunuzun pazar sabahı nasıl başlardı?

bugün pazar sabahlarından bahsedeceğiz dedik sizlere. Efendim hafta içi kahvaltısı başka, pazar kahvaltısı başkaydı. Pazar günü sofraya biraz daha özen gösterilirdi. Çay demlenirdi, yumurta pişerdi, peynirler, zeytinler çıkarılırdı. Bazen sofraya sıcak ekmek gelirdi. Kimsenin geç kalıyorum diye masadan kalkmadığı, sohbetin çay soğuyana kadar sürdüğü sabahlardı. Belki de pazarın en güzel tarafı bütün ev halkını aynı masada buluşturmasıydı.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 600.

Efendim pazar sabahı evin çocuklarından birinin görevi belli olurdu, o da ekmek almaktı. Para ile tutuşturulur, mahalle fırınına ya da bakkala gidilirdi. Eve dönerken sıcak ekmeğin köşesinden minicik koparanlar, itiraf edin vardınız. Eve geldiğinizde ekmeğin bir köşesi neden eksik diye sorulursa da açıklama hazırdı. Kendi kopmuş, çocukluğun küçük suçları bile ne kadar masummuş şöyle bir dönüp baktığımızda.

Elektrik Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Çocukluğumuzun pazar sabahlarından bahsediyoruz bugün sizlere. Sevgili dinleyenler, pazar sabahı çocuklar için televizyonun ayrı bir anlamı vardı. Sevdiğimiz çizgi filmin saatini bilirdik. Kaçırırsak geri sarma yok. İnternetten açıp izleme yok. O yüzden tam saatinde televizyonun karşısında olmak gerekirdi. Bir bölümü kaçırmanın telafisi belki bir hafta sonraydı. Beklemeyi de böyle böyle öğrendik.

Pazar günü eve gazete alınırdı sevgili dinleyenler. Üstelik pazar gazetesi biraz daha kalın olurdu. Ekleri vardı çünkü. Baba bir bölümünü, anne başka bir ekini okur, çocuklar bulmacalara ya da renkli sayfalara bakardı. Aynı gazete elden ele dolaşırdı. Haberleri ekrandan kaydırmıyorduk, sayfaları çevirerek okuyorduk. Gazetenin hışırtısı bile pazar sabahının o kendine has seslerinden bir tanesiydi.

Efendim, bugün çocukluğumuzun pazar sabahlarından bahsediyoruz. Tabii pazar sabahlarının her tarafı da romantik değildi. Bazı evlerde pazar demek temizlik demekti. Elektrik süpürgesinin sesi duyuldu mu huzurlu pazar sabahı kısa süreliğine sona ererdi. Çocuklara da görev çıkardı. Şunları kaldır, odanı topla. Bizim planımız oyun oynamaktı ama annelerin pazar planı birazcık farklı olabiliyordu.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken o çocukluğumuzun pazar sabahlarına da yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Efendim, kahvaltı biter bitmez bazen o cümle gelirdi. Bugün falancalara gideceğiz. Çocuk için bunun anlamı hemen hesaplanırdı. Orada benim yaşımda bir var mı? Varsa harika. Yoksa büyüklerin sohbetini dinleyerek uzun bir öğleden sonrası bizi bekliyordu. Misafirlikler de pazar gününün değişmez ritüellerinden.

Efendim, pazar sabahları diyoruz ya, bazı pazarlara ailece dışarı çıkılırdı. Parka, çarşıya, akraba ziyaretine, belki bir dondurma alınır, belki vitrinlere bakılırdı. Çok büyük planlara da ihtiyaç yoktu. Ailece evden çıkmak bile başlı başına bir etkinlikti. Çocukken mutluluk için programın çok gösterişli olması gerekmiyordu.

Ve geldik pazarın en sevmediğimiz kısmına, akşam olmaya başlaması. Çünkü bu pazartesinin yaklaştığı anlamına gelmekte. Çanta hazırlanacak, ödev kontrol edilecek, okul kıyafetleri ortaya çıkarılacak, banyo yapılacak. Akşam televizyonundaki programlar bile insana sanki hafta sonu bitti der gibi gelirdi. Pazar akşamı hüznü diye bir şey gerçekten vardı o dönemlerde.

Bugün çocukluğumuzun pazar sabahlarına döndük hep beraber. Sıcak ekmek aldık, uzun bir kahvaltı yaptık, çizgi filmimizi bekledik, gazete sayfalarını çevirdik. Bugün belki pazarlarımız değişti, kahvaltı hala var tabii ama telefonlar da masada maalesef. İstediğimiz çizgi filmi istediğimiz anda açabiliyoruz ama o hani beklediğimiz pazar sabahlarının heyecanı vardı ya, işte o heyecanlar artık yok. Belki de özlediğimiz pazar günü değil de hiçbir yere yetişmek zorunda olmadığımız o çocukluk halidir. Şimdi sıra size gelsin. Çocukluğunuzun pazar sabahından bugün yeniden yaşayabilseniz neyi geri getirirdiniz? Şöyle bir düşünün bakalım.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Bugünlük yine bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. 2 saat yine göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi tıpkı çocukluğumuz gibi. Yarın haftanın tam ortasında ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz efendim? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: 34669447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamed.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: bırakın sabredeyim.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahit Lep 694-62-58-30. Faks numarası 253-10-22490.

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

يعمل عنده المؤسس.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.